Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Remzi Cavıldak'tan alınan bir Bayburt türküsüyle başlıyoruz. Ben Feli'yi gördüm taştan inerken. Gülseren Tatlıpınar sizlerle.

Ahmet gönlümden, Özay gönlümün derlediği, Osman'ımın mendili, saman sarısı, Denizli türküsünü Çimen İpekçi'den dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Aşık Kul Ahmet'ten alınan bir Kahramanmaraş türküsü dinleyeceğiz, Elvan Sevim'den. Seher Yeli Nazlı Yare.

Muharrem Akkuş'tan alınan bir Erzurum türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Gara çamışları vurdum bayıra. Gülşen Kutlu sizlerle.

Gittim yarın bahçesine, gül açılmış gül güle. Yanakların al al olmuş, haber verin bülbüle. Ben seni sevdim sevili, düşmüşüm dilden dile. Faik Buz ve Mevlüt Canaydın'dan alınan bu Elazığ türküsünü Kenan Tuna'dan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız bir Sinop türküsüyle devam ediyor. Sinop da Tabya'ya yakın. Aşık Hasan Ayazma'dan alınan bu türküyü Makbule Kaya seslendiriyor.

0: TRT Türkü.
1: Asım Simav'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Kütahya türküsü dinleyeceğiz Emel Taşçıoğlu'nun sesinden. Gediz pazarıdır benim pazarım.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Kure koymuş yol üstüne çıkırı, sevim derici salar sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize, gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gençliği Kurultayı'nda gençlere terörsüz Türkiye mesajı verdi. Birlik ve beraberliğe olan ihtiyacı hatırlatan Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirtti. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısını da sert bir dille lanetledi. İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini ifade eden Erdoğan, saldırıyı haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le telefonla görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin kurulması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın sona ermesi için Körfez ülkeleri devreye girdi. Amerikan Başkanı Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yeni saldırıyı 2-3 gün erteledi. İran ise Washington'un reddettiği teklifin detaylarını açıkladı. Teklifte Amerikan güçlerinin İran çevresinden çekilmesi isteniyor. Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'daki saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı birçok beldeyi vuran İsrail unsurları 6 kişiyi öldürdü. Katil İsrail unsurları bölgede yine fosfor bombası kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının siyasi kaygılarla tarihi istismar ederek Türkiye'ye yönelik asılsız Pontus iddialarını gündeme getirdiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında Yunanistan'ı gerçekleri çarpıtarak tarihten husumet çıkartmak yerine ikili ilişkilerimizi barış ve işbirliği içinde geliştirecek bir tutum ortaya koymaya davet ediyoruz denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. İstanbul'da bugün UEFA Avrupa Ligi finali maçı oynanacak. Final tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda saat 7'den müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti Dolmabahçe Tüneli çıkışlarıyla Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak. Dolmabahçe, Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı sözlü sınavla ön lisans ve orta öğrenim mezunu 1128 destek personeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden sınava müracaat edebilecek. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tebliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme Türkiye'de gıda sektöründe önemli bir dönemin kapısını araladı. Yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojiye göre önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde sağanak bekleniyor. Ankara ve Eskişehir çevrelerinde bugün kuvvetli yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. UEFA Avrupa Ligi bu akşam İstanbul'da sahibini bulacak. Alman ekibiyle İngiliz temsilcisi Aston Villa kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Saat 22'de başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Efendim günaydın, hoş geldiniz değerli TRT Türkü dinleyicileri. İstanbul'a İstanbul Radyosu stüdyolarına saat 10'a kadar birlikteyiz efendim. Dopdolu, keyifli, türkü dolu programla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz efendim. Güzel yurdumuzu güzel türkülerle şöyle bir sevgili dinleyicilerimiz dolaşacağız sizlerle birlikte. Eşlik ederseniz seviniriz. Bu güzel programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı yapımcımız. Kumanda masasında bugün teknik yönetmenimiz Muhammed Eğrice sus sesimizi ulaştıracak. Ellerine sağlık diyorum. Her ikisinin de şimdiden ve spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Bu kısa yolculukta size eşlik edeceğim. Tekrar hoş geldiniz. Programımız içinde malum yol ve hava durumunun ayrıntılarına yer veriyoruz. Saat 8'den sonra da sizden gelen istek, görüş, dileklere tabii ki zamanımız yettiğince, el verdiğince buradan paylaşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bekleriz mesajlarınızı. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizleri bir Orta Anadolu türküsüyle selamlıyoruz. Mine Yalçın gelecek mikrofona. Getir berber, getir aynayı getir.

Aşık Başer'in Zeyd Ali Hançer'den derlediği Kars türküsünü İzzet Altınmeşe'den dinledik. Sarıkamış Yaylaları. Saatimiz 7.14. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah Gülşen Altun'la devam ediyor. Sivas Yıldız Yeri türküsüyle sizlerle olacak sanatçı. Taze karlar yağmış karın üstüne.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

TRT Türkiye'de sabahta sevgili TRT Türkiye dinleyicileri. Önce İbrahim Can'ı dinledik. Ömer Akpınar'ın Mustafa Tahmaz'dan derlediği Giresun Görele türküsüyle sizlerleydi sanatçı. Fındık attım harmana dedi. Az önce de Sabriye Sayın sizlerleydi. Mersin Silifke türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Duman'dan derlediği türküyü seslendirdi sanatçımız. Keklik olsam yuva yapsam dedi. Saatimiz 7.25. TRT Türkü'de sabah Hüsamettin Subaşı'nın söyleyeceği Van türküsüyle devam ediyor. Yeni hamamın üstüyem.

0: Dama koydum yakacak. Mücella Ata söylediği Ankara Çubuk türküsünü Nida Tüfekçi'nin Burhan Gökalp'ten derlediği türküydü. Saatimiz 7.33, TRT Türkü'de sabah yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç Kavşağı Akhisar Kavşakları arasında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle

İzmir istikametine bant aktarma yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Çalışmaların 30 Eylül 2026 Çarşamba günü tamamlanması planlanmaktadır. Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe Otoyolu projesi, Malkara Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü dahil kesimi otoyolunun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım onarım çalışmaları yapılabilmesi amacıyla çalışma yapılması planlanmaktadır. Çalışmaların 22 Mayıs 2026 günü bitirilmesi planlanmaktadır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Isparta Beyşehir yolunun 29-36. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ankara-Konya yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. Silifke-Mersin yolunun 21-22. Kilometreleri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyolu projesi kapsamındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. Kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Amasya-Turhal yolunun 63-65. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır ve Diyarbakır-Siverek yolunun 10-16. Kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Saatimiz 7.35 sevgili dinleyiciler. İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz TRT Türk'te Sabah, Sibel Güzel'in söyleyeceği Niğde türküsüyle devam ediyor. Sabahat Aslan'ın Emin Aslan'dan derlediği türküyle sizlerle sanatçı Çekin Halay Düzülsün.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Sümer Ezgü söyledi. Çorum türküsüyle sizlerleydi sanatçı. Kendisinin Musa Yenilmez'den derlediği türküyü sizler için söyledi Sümer Ezgü. Kayayı gırcı tuttu. Saatimiz 7.44. Sevgili dinleyiciler, TRT Türkü'de sabah şimdi Konya Bozkır türküsüyle devam ediyor. Vedia Akartürk geliyor mikrofona. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun.

Nida Tüfekçi'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsüyle Mehmet Demirtaş'ı dinledik. Salında gel dedi. Saatimiz 7.50. Şimdi programımızda sırayı Arzu Aydın alıyor. Sanatçı bir Adana türküsü söyleyecek sizler için. Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği türküyle sizlerle. Arzu Aydın. Adana Köprübaşı.

Evet, Adana Köprübaşı dedi Arzu Aydın. Sevgili dinleyiciler, Adana türküsüyle sizlerleydi. Şimdi Orta Anadolu türküsü var sırada. Bülent Aslan geliyor mikrofona. Penceresi cam cama.

Beni ziyaretinden özel gönlüm türküsünü Makbule Kaya yorumuyla dinledik elindeki mendili. Şimdi sizlere sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü dinleyicileri bir türkü daha armağan edelim. Sonrasında hava durumuyla karşınızda olalım. Ordu türküsüyle şimdi Oğuz Doğan Cengiz'i dinleyeceğiz. Hamdi Tanses'in Fethi Genç Aleoğlu'dan derlediği türküyü söyleyecek Şu Derenin Boyuna.

Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun'un batısı dışında ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Marmara bölgesi, Bursa 23 derece, İstanbul 21 derece, Kırklareli ve Sakarya 22 derece. Ege bölgesi, Afyonkarahisar 16 derece, İzmir 25 derece, Manisa 24 derece, Muğla 21 derece. Akdeniz bölgesi, Adana 22 derece, Antalya ve Hatay 23 derece, Burdur 18 derece. İç Anadolu, Ankara 18 derece, Çankırı ve Eskişehir 19 derece, Konya 18 derece. Batı Karadeniz, Bolu 18 derece, Düzce 22 derece, Kastamonu 20 derece, Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya ve Artvin 23 derece, Samsun 21 derece, Trabzon 19 derece, Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum ve Kars 18 derece, Malatya 20 derece, Van 17 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 25 derece, Mardin 22 derece, Siirt 24 derece ve Şanlıurfa 27 derece. Saatimiz 8'i 5 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. TRT Türkü'de Sabah İslam Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor. Şimdi mikrofona Dilek Karadağ geliyor. Kastamonu Tosya türküsüyle sizlerle olacak sanatçı. Ve bu türküyü de TRT Türkü'nün kadim dinleyicilerinden arkadaşımız, dostumuz Mustafa Doğan ve sevdiklerine armağan ediyoruz şu anda. Servis aracında bizleri dinliyorlarmış. Selam olsun, iyi yolculuklar. Şimdiden kolay gelsin diyoruz. Armağan olsun.

Evet, çok güzel bir türküde Özgür Eren'i dinledik sevgili dinleyiciler. İstanbul türküsüydü. En tarihi ala benziyor dedi. Saatimiz 8:11. Sizlere iki türkü daha armağan edelim. Sonrasında sizden gelen mesajlara yer vermeye başlayalım sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Ali İbicek sizlerle olacak Diyarbakır türküsüyle. Muzaffer Sarı Sözen'in Selahattin Mazlumoğlu'dan derlediği türküyü söyleyecek. Makaram Sarı Bağlar.

Saatimiz 8.18 sevgili dinleyiciler. Tülay Ağagil sizlerleydi. Rumeli Prizren türküsüyle Mehmet Özbey'in Agim Gürses'ten derlediği türküyü söyledi. Bir evler yaptırdım Ramizem. Evet, TRT Türkü'de sabah şimdi bir Muğla türküsüyle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bu türküyü de Muğla yatağındaki sevgili dostumuz, dinleyicimiz, kadim dinleyicimiz Hasan Öztürk, çok sevdiği abisi Feridun Çankaya'ya armağan ediyor. Armağan olsun. Muğla türküsü dedik. Muğla Köyceğiz türküsü, şu Köyceğiz yolları, yine bir Muğla yatağanlı Mustafa Özcan'ın o eşsiz yorumuyla dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Armağan olsun.

Muzaffer Sarı Sözen'in Zaralı Halil'den derlediği Sivas Zara türküsüyle Turan Engin'i dinledik. İslam Radyosu korosu eşliğinde Kaşların Karasına dedi Turan Engin, o Engin sesiyle. Saatimiz 8.25 sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza geçeceğiz. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı tekrar çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz, eksik olmayınız. İyi ki varsınız. Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, bakıyorum mesajlarınıza. Osman İnan Ankara'dan aramıza katılmış kadim dinleyicilerimizden, kolay gelsin demiş. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Gürol Seçil Kara Muğla yatağından bir başka kadim dinleyicimiz yine aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz iyi dileklerle. Sıradaki türküyü eşine ve aile üyelerine armağan ediyor. Kalabalık bir listeyle armağan olsun, selam olsun. Sıradaki türkü. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar sevgiler demiş. Sıradaki türküyü eşine, çocuklarına, torunlarına özellikle armağan ediyor. Mustafa Kına Kayseri'den selamlar demiş. Sıradaki türküyü eşime, çocuklarıma, mesai arkadaşlarıma ve radyosu başındaki şu anda TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş Mustafa Kına Kayseri'den. Emin Akgün Manisa Salih Riya Basan Köyü'nden selamlar demiş. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Serpil Demirci günaydın hayırlı sabahlar demiş. Kocaeli İzmit'ten selamlamış. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlar günaydınlar kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Cabir Şahin günaydın demiş. Kayseri'den aramıza katılmış. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizler iyi ki varsınız ki bizler bu programları yapabiliyoruz. Sizlere ulaştırabiliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz armağan olsun. Sıradaki türkü Cabir Şahin ve sevdiklerine de. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlar mutlu günler demiş. Dostlarına armağan ediyor. İbrahim Özüdoğru günaydın hayırlı sabahlar. Yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü. İsmet Köklü de Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar sevgiler dostlarına armağan ediyor. Savaş Özata İzmir'den günaydın. Ankara Ayaş Sinanlı Mahallesi'ndeki yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Mehmet Erak Yıldız Trabzon Araklı Kayacı Köyü'nden selam olsun iyi yayınlar demiş. Selahattin Özdemir de hayırlı yayınlar demiş. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden aramıza katılmış yine kadim dinleyicilerimizden. Selamlar sevgiler demiş. Güvenlik güçlerine ve ailelerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Şimdi Pınar Özkan gelecek mikrofona. Giresun Görele türküsüyle Ömer Akpınar türküsünü söyleyecek. Çavuşlu diye diye.

Saatimiz 8:33 sevgili dinleyiciler. Evet, Rıfat Balaban türküsüydü, Ankara türküsünü Ali Demirhan'dan dinledik. Evlerinin önü tahta taraba dedi. İdris Şen Giresun Bulancak'tan selamlar sevgiler, herkese günaydın demiş. Ve sıradaki türküyü aileme, dostlarıma ve İsmet Paşa Mahallesi'deki yakınlarına armağan ediyor. Hemşehrilerine. Gürcan Hüspal Mersin'den merhaba günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan TRT Türkü dinleyicilerine selam olsun demiş. Mutlu bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü armağan ederim Çınar Türkmen ve sevdiklerine. İsmail Akgün

Irak'ta, Trabzon, Irak'tan selamlar, günaydın demiş, aramıza katılmış. Armağan edelim sıradaki türküyü. İbrahim Kaçar, Antalya'dan selamlamış, sağlıklı günler diliyorum demiş. Ahmet Dinçkan, Tekirdağ'dan selamlar, sevgiler, günaydın. Behiye Özgür, Uşak Karahanlı'dan selamlamış. Eşine ve hemşehrilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Ümit Sağlam da Dinar Hacı Beşirli'den selamlar demiş. İyi dileklerle aramıza katılmış uzunca bir mesaja. Teşekkür ediyoruz Ümit Sağlam. Sıradaki türküyü yayın ekibine, dostlarına armağan ediyor ve gurbetteki hemşehrilerine armağan olsun demiş. Armağan ediyor Ümit Sağlam. Fahri Özdemir, Osmaniye'den selamlar, sevgiler. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nde şu anda görev yapan mesai arkadaşlarına, silah arkadaşlarıma armağan olsun demiş. Fahri Özdemir, Osmaniye'den kolaylıklar diliyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Mustafa Telli, Kayseri'den günaydın, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Gülten Kaymak, Edirne'den İstanbul'a selam olsun demiş. Kolaylıklar diliyorum demiş. Türküyle kalın demiş, teşekkür ediyoruz. Bayram Gökçen, Seydi Kemer'den günaydın. Sıradaki türküyü ablasına, eniştesine armağan ediyor. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan selamlamış. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Sıradaki türküyü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Şimdi mikrofona Tülin Derbergil gelecek Konya türküsüyle. Çopur Ahmet'ten derlenen türküyü seslendirecek. Çukur Mahalle'de bizim evimiz.

bir kağıda yazalım. Ayana, ayana sen benim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sen benim sözüm ana.

Gürkan Özpeker söyledi Kars türküsünü. Anam Eni Yazağlı, Ali Haydar Gül'ün derlediği türküyle sizlerleydi sanatçı. Veli Özdemir, günaydın Adıyaman'dan selamlar demiş. Ahmet Göğebakan, günaydın Konya'dan bize merhaba demiş. Torunlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Coşkun Bakan, Antalya'dan selamlar, hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve dostlarına armağan ediyor. Gürol Yavuz, Eskişehir Mihalıcık'tan selamlamış. Salih Akova, günaydın Mardin'den selamlar. Trabzon, Araklı Kayacık Köyü'ndeki yakınlarına ve dostlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Salih Akova'ya. İmran Ertuğ, Ankara'dan sevgili selamlar, herkese günaydın demiş. Sıradaki türküyü kardeşime ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ona da teşekkür ediyoruz iyi yayınlar dilekleri için. Selim Onay, günaydın Denizli Yatağı'ndan selamlar demiş. Aykut Türk, Bolu Güven Yaylası'ndan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, torunlarına ve dostlarına armağan ediyor. Mustafa Ayla Aydemir, günaydın, hayırlı sabahlar. Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Gülden İbiş İmamoğlu, günaydın, iyi yayınlar, Denizli'den sevgiler demiş. Bakıyorum, Turgut Eren, günaydın, Eskişehir'den selamlayan bir başka dinleyicimiz Turgut Eren de yayın ekibine ve dostlarına, hemşehrilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Abdurrahman Aksoy, Ankara'dan selam olsun demiş, hayırlı sabahlar. Mutlu, huzurlu bir gün geçirmeniz dileğiyle demiş. Sevdiklerime sıradaki türküyü armağan ediyorum demiş. İyi dilekleri için Abdurrahman Aksoy'a teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sevdiklerine, dostlarına sıradaki türkü. Turgut Akbaş, Manisa Selendi Tabak Köyü'nden günaydın, selamlar olsun demiş. Sıradaki türküyü çocuklarına armağan ediyor. Nurullah, Ozan ve Burcu'ya armağan ediyor. Osman Filizi, İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamlar, hayırlı günler. Mehmet Çay, hayırlı sabahlar demiş, Muğla Açık Kabaklıdere Çatak Mahallesi'nden aramıza katılmış. İsmail Yetişken, Karabük Safranbolu'dan selamlar. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sevcan Orhan'ı dinleyeceğiz şimdi. TRT Türkü'de sabahta Kezban Yenge diyecek.

Muharrem Temiz'den dinledik Musa Eroğlu'dan derlenen türküyü Bir Kere Uğradım Hakk'ın Cemine. Saatimiz 8.51 sevgili dinleyiciler. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış. Yomra Özil Mahallesi'ne armağan ediyor. Yakınlarına armağan ediyor. Yomra Özil Mahallesi'ndeki sıradaki türküyü. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan selamlamış. İyi yayınlar. Sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Serap Çölkuşu günaydın demiş. Ahmet Arslan günaydın Çanakkale Biga'dan selamlamış. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü dostlarıma ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Yavuz günaydın, hayırlı sabahlar. Yalova'dan selamlamış. Eşine ve çocuklarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den selamlar, hayırlı sabahlar. Osman Çokyaman günaydın Van Erciş'ten, herkese selam olsun demiş. Sıradaki türküyü sevdiklerine armağan ediyor. Leyla Çabuk, o Samsun'dan selamlar, dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Sefai Özdemir, Bartın Çayırköy'den.

Selamlar. Sıradaki türküyü dostlarıma ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş Mustafa Fenercioğlu. Günaydın demiş. Sıradaki türküyü sevdiklerine ve ailesine armağan ediyor. Antalya'dan aramıza katılmış Mustafa Fenercioğlu. Armağan olsun sıradaki türkü. Osman Köz Termek Ozluk Mahallesi'nden dostlarına selam ediyor ve armağan ediyor sıradaki türküyü. Hacı Tosun Refahiye'den selamlar. Sıradaki türküyü yakından armağan ediyor. İsmail Akıcansız Balıkesir'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Müjgan Kızılkaya İzmir Karşıyaka'dan selamlar. Bakıyorum Kemaliye'deki yakınlarıma ve Kütahya Çinliciler Çarşısı'ndaki esnaflarına, esnaf yakınlarına armağan ediyor. Ve Almanya'da kızına armağan ediyor sıradaki türküyü. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Müjgan Kızılkaya'ya. Şimdi Tülay Örten'i dinleyeceğiz. TRT Türkü'de sabahta Erzincan türküsüyle Ahmet Yamacı'nın Nazım Can'dan derlediği türküyü söyleyecek Tülay Örten. Büyük Ceviz'in Dibi

Mehmet Özbey'in İnayet Gönyeci'den derlediği Kerkük türküsünü Hasan Özel'den dinledik. Humaram, yar humaram. Hamza Akkurt, Samut Pendik'ten günaydın, hayırlı sabahlar. Ergün Tontu Daren'den hayırlı sabahlar. Ailesine ve torunlarına özellikle armağan ediyor sıradaki türküyü. Recep Utma Hatay Altınözü Kuzkalesi köyünden selamlar demiş sıradaki türküyü. Eşime, torunlarıma armağan ediyorum demiş. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan selamlamış, kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki türküyü torununa armağan ediyor. Alparslan Çolak, herkese huzurlu bir gün diliyorum demiş. Antalya'dan Kayseri Develi Tombak köyündeki yakınlarına armağan ediyor ve selam ediyor. Alparslan Çolak, Neşet Ertaş türküsü istemiş Neşet Büyük Usta'dan. Listemizde varsa armağan ederiz, yoksa sıradaki türküyü de armağan ederim. Tabii ki zamanımız olursa da notumuzu aldık, değerlendireceğiz. Alparslan Çolak ve sevdiklerine sıradaki türkü armağan olsun. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlamış. Şaban Günhan Eskişehir'den merhaba demiş. Mustafa Elduran günaydın, hayırlı sabahlar demiş. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Recep Kalkan Afyon İsçehisar'dan selamlamış. Adem Yılmazcan Elazığ'dan günaydın. Adıyaman Gölbaşı'ndaki ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Cevriye Avcubaşı Manisa'nın Şamak köyünden günaydın. Sıradaki türküyü oğluna, kızına ve damadına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Güray Yılmaz da Çanakkale Ezine'den selamlar, hayırlı sabahlar. Torunlarına ve aile üyelerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Şimdi Emel Taşçıoğlu alıyor sırayı. Muzaffer Sarısözen'in Hacı Taşan'dan derlediği Kırıkkale Keskin türküsüyle TRT Türkü'de sabahta. Sürüler içinde sürmeli koyun.

Büyük Usta'dan dinledik. Neşet Ertaş söyledi. Bugün bana bir hal oldu. Bu türküyü aynı zamanda Alparslan Çolak ve sevdiklerine de armağan ettik. Antalya'dan Neşet Ertaş türküsü istemişti. Gülay Karabulut, günaydın, iyi yayınlar. Konya Selçuklu'dan selamlamış. Malik Yapar, Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar. Hasan Cengiz, günaydın demiş. Sıradaki türküyü dostlarına ve yakınlarına armağan ediyor. İbrahim Gümüş, Anamur'dan aramıza katılmış. Sıradaki türküyü bakıyorum, yakınlarına armağan ediyor. Mustafa Atmacı, Afyonkarahisar'dan günaydın. Hemşehrilerine ve ailesine armağan ediyor sıradaki türkü. Hasan Ceylan, Aydın'dan selamlamış. Rıza Yakın, Bafra'dan selamlar, sevgiler, kolay gelsin demiş. Sıradaki türküyü eşine ve aile üyelerine armağan ediyor. Ergün Aktaş, Ordu'dan selamlamış, günaydın demiş. Erdoğan Avcıbaşı, Manisa'dan günaydın. Cevdet Gürcan, günaydın, hayırlı sabahlar, Uşak'tan selamlamış. Ramazan Özünlü, Aydın İsa Beyli'den günaydın, kolay gelsin. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Zeki Özceylan, günaydın, Alanya'dan selam olsun. Sıradaki türküyü arkadaşlarıma ve yakınlarıma armağan ediyorum demiş. Musa Toros, Antalya'dan günaydın, iyi yayınlar. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor. Tuncer Erol, Eskişehir'den selamlar, iyi yayınlar. Fikret Dikmen, Niğde'den günaydın. Kazım Ülgü, selamlar, sevgiler demiş. Osmaniye Bahçebek Demirköy'ünden aileme ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Yayın ekibini de ihmal etmemiş, teşekkür ediyoruz. Günaydın, iyi yayınlar. Önder Tokur aramıza katılmış. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar. Ali Yöntem, Bucak'tan selamlar demiş. Sıradaki türküyü dostlarına, yakınlarına armağan ediyor Ali Yöntem. Mevlüt Karaca'da, Konya Cihanbeyli Karabağ'dan kucak dolusu selamlar. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor Mevlüt Karaca. Şimdi Semra Algül gelecek mikrofona. Van Erciş türküsüyle Hüsamettin Subaşı türküsü seslendirecek. Ah Leana, Leana.

Nevşehir Ürgüp türküsüydü. Bacacılar yüksek yapar bacayı. Ürgüplü Refik Başaran'dan derlenen türküyü Gürsoy Babaoğlu söyledi. Halil Camşul, Bartın Kurucaçile Paşalılar Köyü'nden aramıza katılmış. Ailesine ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Mehmet Turan, Kahramanmaraş Afşin'den selam olsun demiş. Hemşehrilerine armağan ediyor. Hüseyin Erçolak, Afyonkarahisar'dan aramıza katılmış. Dostlarıma armağan ediyorum demiş. Hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Dere, günaydın, hayırlı sabahlar. Herkese selamlar. Sıradaki türküyü ailesine ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Kezban Kafalı, Burdur'dan selamlar, günaydınlar. Sıradaki türküyü torunlarıma, çocuklarıma ve eşime armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Nevzat Akı, Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Hacı Ayaz, Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden selamlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bilal Çam, Adana'dan aramıza katılmış.

Neşet Ertaş türküsü istemiş. Az önce yerine getirdik. Armağan olsun. Sıradaki türküyü de armağan edelim. Bilal Çam ve sevdiklerine, eşine ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor Bilal Çam. Hakan Yeşil İzmit'ten selamlamış. Özgür Aldemir günaydın. İyi yayınlar Manavgat'tan selamlamış. Namık Uras Niğdebor'dan selamlar. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Namık Uras Niğdebor'dan selamlamıştı. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor sıradaki türkü. Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmamış kadim dinleyicilerimizden kendisi. Sıradaki türküyü kızına, torunlarına ve herhalde ameliyata girecekmiş oğluna armağan ediyor. Biz de şimdiden geçmiş olsun, şifa olsun diyoruz. Ahmet Özçelik ve sevdiklerine armağan olsun sıradaki türkü. Naim Bozsan Anamur'dan selamlamış bizi. Eşine ve aile üyelerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden selamlamış bizi. Dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Şimdi bir İstanbul türküsüyle mikrofona Şule Arık geliyor. Kavakta turna sesi var.

Nihat Kaya'nın Hüseyin Yaldırık'tan derlediği Rumeli türküsünü Çimen İpekçi söyledi. Çalın davulları çaydan aşağıya. Mahmut Kalın Mardin'den selamlar sevgiler demiş. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Gültekin Ürücüler İstanbul'dan sevgiler, iyi yayınlar. Sıradaki türkü.

köyü Eskişehir'deki kardeşine armağan ediyor. Havva Türk Bulancak'tan bize merhaba demiş. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Radyosu başında şu anda TRT Türkü'yü dinleyen TRT Türkü dinleyicilerine de armağan ediyor Havva Türk. Saadettin Teksoy Erçelik Bolu'dan aramıza katılmış. Günaydın demiş. Sedat Uzun Tokat'tan günaydın. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba, mutlu yayınlar. Şaban Dişi iyi yayınlar. İstanbul'dan sevgi selamlar. Murat Şükür kolay gelsin demiş. Yayın ekibine de bir türkü armağan etmek isterim demiş. Teşekkür ediyoruz. Gebze'den aramıza katılmış ve TRT Türkü dinleyicilerine de armağan olsun demiş Murat Şükür. Murat Şükür. Zafer Özkara Sakarya'dan selamlamış. Seçil Kamber günaydın, hayırlı sabahlar. Aydın Çin'den selamlamış. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bakıyorum. Yaşar Aral Güzel Yurt Akyamaç'tan selamlamış bizi. Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan hayırlı sabahlar. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Tevfik Şentürk günaydın, iyi sabahlar. Akçaabat'tan selamlamış. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun demiş. Selahattin Balkan günaydın, iyi yayınlar. Manisa Turgutlu'dan Musalar Yeni.

Köy'den merhaba demiş. Zeki Gül Kütahya'dan aramıza katılmış. Fatsa Köşebacağı köyüne selam olsun demiş. Bakıyorum İsmail Özdemir iyi dileklerle aramıza katılmış. Sıradaki türküyü armağan ederim. Hasan Gömeç Manisa Karaali köyünden selamlamış. Sevdiklerini armağan ediyor. Emine Akyol Konya Bozkır'dan selamlamış. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan selamlamış, günaydın demiş. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. İstanbul Çekmeköy'den Hasan Özkan bizi yalnız bırakmamış, yine teşekkür ediyoruz. Turan Akman Erkılıç her zaman olduğu gibi aramıza katılmış, kadim dinleyicilerimizden sevdiklerine, dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Sıdıka Tavukçu İstanbul Dörtlevent'ten merhaba demiş. Sıradaki türküyü dostlarına, yakınlarına ve TRT Türkü yayın ekibine ve programı hazırlayan, sunan herkese armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Hatice Ünler günaydın, iyi yayınlar. Acı Payam Kerekçi'den aramıza katılmış. İlyas Aydın Orman Beyli Köyü Tokat'tan selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Uğur Heyberi Isparta Senirkent'ten merhaba demiş. Sıradaki türküyü sevdiklerine armağan ediyor. Hüseyin Akdoğan da Ankara Sincan'dan radyosu başında şu anda TRT Türkü'yü dinleyen TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş. Ümit Tokcan'ı dinliyoruz efendim. Ordu türküsüyle Muzaffer Sarı Söze'nin İbrahim Kurtul'dan derlediği türküyü söyleyecek. Altavan'dan.

Şanlıurfa türküsünü Münevver Özdemir söyledi. Kahveyi kaynatırlar. Şimdi az sonra sizlere bir türkü daha armağan edeceğiz. Ardından veda için karşınıza olacağız ama son bir kez mesajlarınıza bakalım sevgili dinleyiciler bugün için. İhsan Özdoğan Nevşehir Gülşehir'den, Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan, Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan aramıza katılmış. Murat İşsağlam Nide Kemerhisar'dan eşine armağan ediyor. Yasin Alkan Uşaklıoğlu merhaba demiş. Yılmaz Yüzer Ankara'dan selamlar sevgiler demiş. Demiryolu çalışanlarına ve ailesine armağan ediyor sıradaki türküyü. Ramazan Kompir Çanakkale Yaykın Köyü'nden selamlamış. Davut Güleç Kayseri'den aramıza katılmış her zaman olduğu gibi. Ailesine ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Emine Yarar günaydın hayırlı sabahlar demiş. Safranbolu'dan selamlamış bizi. Armağan olsun sıradaki türkü. Evet şimdi Soner Özbilen sizlerle olacak. Bardın türküsüyle Şakir Öner Günhan'ın Selahattin Çil'den derlediği türküyü söyleyecek. Atlı geliyor atlı. Sonrasında veda için karşınızdayız.

TRT Türkiye'de Sabah İstanbul Radyosu stüdyolarından bugün burada sona eriyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Programı sizler için Ahmet Şenses hazırladı, yapımcımız. Kumanda masasında teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu sesimizi ulaştırdı. Ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Birlikteydik efendim, sizlere eşlik ettim. Tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum ve bugün sevgili Sabahat Aslan'ın doğum günü kutluyoruz. Sevdikleriyle nice mutlu, sağlıklı ve güzel yıllara diyoruz ve onun seslendireceği türküyle veda ediyoruz sizlere ve bugünkü yayınımıza. Hemşehrinin yaylaları, hoşça kalın, esen kalın, TRT Türkü'de kalın.

Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz, yeşil başlı Gövel Ördek türküsünde geçen Gövel ve Eğrice sözcükleri. Yeşil başlı Gövel Ördek, uçar gider göle karşı. Eğricesin tel tel etmiş, döker gider bele karşı, diyor türkümüz. Burada geçen Gövel kelimesi yeşil başlı ördek anlamındadır. Eğrice ise sözlükte turna kuşunun kafasındaki sorguç olarak geçer. Ancak türkümüzde Gövel Ördeğin kuyruğundaki kıvrılmış tüyleri anlatıyor. Şimdi Karacaoğlan'ın kaleme aldığı, bestesini Kazım Birliğin yaptığı bu türküyü Gülşen Kutlu'dan dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Saat 9'daki deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır dedi. Malatya Valisi Seddar Yavuz da tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için sarı kodlu uyarı yayınladı. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri sel, su baskını, heyelan, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve sanal suçlarla mücadelenin kararlı ve koordineli biçimde sürdürüldüğünü belirtti. Yılmaz, son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklanma nedeninin MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri olduğunu ifade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirtti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgedeki gelişmelerle iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Pekin ziyaretinin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de bir araya geldi. Görüşmeden yeni küresel düzen ve Batı'ya karşı stratejik ortaklık mesajları çıktı. Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin eşi benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını söyledi. Xi Jinping için sevgili dost ifadesini kullandı. Amerika ile İran arasında gerilim sürerken Trump'tan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. Amerikan başkanı savaşın kısa sürede sona ereceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise yeni bir saldırı halinde Washington'un çok ağır bedeller ödeyeceği uyarısında bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3'ü kamuda aktif çalışan, biri istifa etmiş 4 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi. Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 121 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 19 milyar 300 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojiye göre önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. 3 büyük ilde hava tahminlerine göre Ankara, İstanbul ve İzmir hafta sonuna kadar yağışlı hava etkili olacak. Özellikle başkent Ankara için bugün kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Ankara'da en yüksek sıcaklığın 18, İstanbul'da 22, İzmir'de ise 26 derece civarında olması bekleniyor. İstanbul'da bugün UEFA Avrupa Ligi final maçı oynanacak. Final tedbirleri kapsamında 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak. Beşiktaş Park'ta İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında saat 22'de final müsabakası yapılacak. Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de saat 11'den etkinlik bitimine kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Selamünaleyküm TRT Türk ailesi. Ben Nevşehir Merkez'den İsmail Şişekli. Güzelliğin on para etmez türküsünü başta eşim Zehra olmak üzere oğlum Eyüp, gelinim Emine, kızım Kiraz için istiyorum ve kardeşlerime de armağan olsun.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Sevincimiz, hüznümüz, hasretimiz, sevdamız sazımıza, sözümüze tutundu. Size kavuşmayı bekliyor sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton meisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ve sunucusu Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Erkut Özkan, Oğuz Han Turan, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çokyürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan. Basta Tayfun Şakalakoğlu. Sazımızla sözümüzle yurttan seslerden süzülüp gelen türkülerin eşliğinde birbirine bağlı olarak iki türküyle başlıyoruz programımıza. İlk olarak Naci Öncel'den alınan Denizli Buldan yöresinden Binip de Kıratıma Hayladım Dizgin türküsünü dinleyeceğiz. Ardından bağlı olarak Akşehir yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Emmiler Emmiler Türkmen Emmiler türküsünü dinleyeceğiz. Mikrofonda İzmir Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu.

Ödemiş yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Avni Güler'den derlediği türküyü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz. Bademli efem bir incecik kış oldu, duyan duydu, duymayanlara düş oldu.

Bilecik yöresinden Nida Tüfekçi'nin Rıdvan Çor'dan derlediği türküyü Çiler Şatıroğlu seslendiriyor. Aşağıdan gelen hanım oynasın, keklik kebabını da yiyen doymasın.

Ahmet Yamacı'nın Adana yöresinden derlediği türküyü Emre Kızıl söylüyor. Ben de gittim bir geyiğin avına, geyik çekti beni kendi dağına.

Sırada Emin Aldemir'in Kars yöresinden derlediği bir türkü var. Vildan Turan Akıncı seslendiriyor. Bahçelere geldi bahar, yeşil halı serdi bahar.

Muzaffer Sarı Sözen'in Ağrı Eleşkirt yöresinden derlediği türküyü Züleyha Arancak seslendiriyor. Konma bülbül konma.

Salih Çağlar'dan alınan türküyü Asilhan Doğan seslendiriyor. Hüsnü Çavuş nerede? Su doldurur derede. Hüsnü Çavuş vurulmuş, döndü gelin nerede?

İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında Mehmet Özbey'in Malatya yöresinden derlediği bir türkü var sırada. Mikrofonda Gülseren Yıldırım. Al Alman'ın dördünü, sev yiğidin merdini.

Kerkük yöresinden Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan türküyü Emrah Koçak söylüyor. Kalk gidağın şıh bağına gazele.

İzzet Altınmeşe'nin Mardin yöresinden derlediği türküyü Hakan Ünal'ın sesinden dinliyoruz. Bir tel çektim Mardin'den, bir ah çektim derdinden.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ve sunucusu Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Erkut Özkan, Oğuzhan Turan, tarda Ali Özkan Özcan, kaval ve zurnada Halil Çok Yürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Tayfun Şakalakoğlu. İzmir Radyosu Yurttan Sesler topluluğumuzun sesinden Burhan Çaçan'dan alınan bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Tarama yar tarama, yar zülfün tarama. İyiye, güzele, umuda uzansın yollarımız. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Yurttan Sesler.
1: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre saha taramalarından olumsuz bir ihbar alınmadığı açıklandı. Saat 9'daki deprem çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde başta ulaştırma alanı olmak üzere herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti. Bakan Uraloğlu, süreci yakından takip ediyoruz dedi. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Milli Savunma Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına yeni bir korsanlık eylemi ifadesiyle tepki gösterdi. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızı ve katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır denildi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında bilgi verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele merkezinin doğru bilgi için çalıştığını söyledi. 10 dilde 3000 açıklama kartının ulusal ve uluslararası kamuoyuna sunulduğunu belirtti. Duran, dezenformasyonla mücadele ulusal gençlik zirvesinde kürsüdeydi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, üniversite öğrenci toplulukları işbirliği ve destek programı UNİDES çerçevesinde 5400 projeye destek verildiğini söyledi. 75 projenin dezenformasyonla mücadele kulüplerince gerçekleştirildiğini belirten Osman Aşkınbak, dezenformasyonla mücadele ulusal gençlik zirvesine katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatının yalnızca ücret politikaları ve ekonomik göstergelerle ölçülemeyeceğini söyledi. Kültür ve sanat alanındaki emekçilerin sosyal güvenlik sistemine daha güçlü katılımı için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Işıkhan, Ankara'da Kültür ve Sanatla Huzurlu Çalışma Hayatı sempozyum programında konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin bal üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Bakan Yumaklı, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

adı. Devlet korumasında olan 605 genç kamu kurumlarına atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar koruma altındaki 66 bin gencin kamuda istihdam edildiğini söyledi. Bakan Göktaş, devlet korumasındaki gençlerin yerleştirilmesine ilişkin Ankara'daki kura törenine katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki büyük operasyon üzerinden devletin suçla mücadeledeki yaklaşımını vurguladı. Uyuşturucu ve yasa dışı bahis ağlarının finans kaynaklarının hedefte olduğunu söyledi. İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında belirlenen 61 şüpheliden 59'u gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 96 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulurken 657 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Basın açıklamasında son günlerde özellikle sahte bağış kampanyalarının arttığı belirtildi. Bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik bir ziyaret için Çin'e gitti. Putin'in ziyareti Amerikan Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşiyor. İki ülke arasında birçok alanda işbirliği anlaşması imzalandı. Haberleri sunduk.

0: Efendim, bugün 20 Mayıs Çarşamba, TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programıyla bugün de radyolarınıza konuk oluyoruz. Bizler sizlere İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sesleniyoruz. Bugün yine çok keyifli bir program sizleri bekliyor. Selçuk Erim'den alınan Uşak yöresine ait bir türküyle açtık programı. Solistimiz Ali Çakar'ın güzel sesinden dinledik. Bugün birbirinden güzel sesler var. Yayınımız boyunca İzmir Radyosu'nun usta sesleri Ali Çakar, Sabahattin Gülümser ve Asilhan Doğan türküleri sizler için seslendirecekler. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, Nefesli Sazlarda Fedai Tek Şahin, Kabak Kemane Cafer Nazlıbaş ve ritimde Murat Kas bizlerle. Bugün programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Sesimizi sizlere ton meisterimiz Fırat Özturan ulaştırıyor. Ve mikrofon başında ben Leyla Köseler'le saat 13'e kadar bugün de gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız diyelim. Ve merhaba diyerek Ali Çakar'ı selamlayalım hemen. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Çok güzel Selam bir türküydü.
1: Hoş bulduk.
0: Ağzınıza
1: hoş
0: sağlık diyelim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sırada
1: değerli dinleyenlerimize de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. İyi günler, iyi haftalar dileyelim.
0: Çok teşekkürler.
1: Güzel bir Uşak yöresinden türküyle başladık. Selçuk Erim'den alınan bir Ahmet Yamacı derlemesiydi. Kiremitte buz musun, gelin misin, kız mısın? Ve ardından Burdur Tefenni yöresinden yine bir Ahmet Yamacı derlemesi. O da benim sevdiğim türkülerden bir tanesi. Onu seslendirmeye çalışacağım. Şu çavdırın hanları haydi parıl diyor camları diyeceğiz.
0: Biz de keyifle dinliyoruz. Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Kendinize
1: teşekkür
0: sağlık
1: ederim.
0: diyoruz. Sağ olun.
1: Üstatların ellerine, gönlerine sağlık. Sağ
0: Çok çok
1: olsunlar.
0: sağ olun. Efendim, türkülerle gün ortasında bugün çok güzel sesler var. Çok keyifli bir program sizleri bekliyor demiştim. Bu kez solistimiz Asilhan Doğan mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba sevgili Asilhan, sen de hoş geldin yayına.
2: Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Senin repertuarındaki türkülerin ilki bugün Malatya Arguvan
2: Evet,
0: yöresinden, değil mi?
2: doğrudur. Malatya Arguvan'a gidiyoruz. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden şavkı vurur pencereden, bacadan diyeceğiz.
0: Buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar
1: Biz
0: güzel bir
1: teşekkür
0: türkü bu.
1: ederiz. Evet,
0: Gerçekten.
1: kesinlikle öyle.
0: Gönlüne, yüreğine sağlık. Sen de çok güzel
1: Sağ olun.
0: seslendirdin.
1: Teşekkür
0: Sevgili
1: ederim.
0: Asilan. Eminim gönülden gönüle aktı gitti. Şimdi Sivas dolaylarına uzanıyoruz, değil mi?
1: Evet, şu an Sivas ve Sivas Divriğe gidiyoruz.
0: Hı.
1: Yine gam yükünün kervanı geldi diyeceğiz.
0: Buyurun, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de
1: Biz teşekkür
0: saz
1: ederiz.
0: üstadlarımıza da bu güzel
1: Ellerine yüreklerine
0: performans için
1: sağlık.
0: çok çok teşekkürler. Asilhan Doğan'dan dinledik bu güzel türkümüzü, türkülerle gün ortası İzmir Radyomuzdan, İzmir Radyosu'nun çok kıymetli Türk Halk Müziği, saz ve ses sanatçılarının canlı icralarıyla devam ediyor değerli türkü dostlarımız. Bu kez radyomuzun usta seslerinden Sabahattin Gülümser mikrofon başında. Merhaba, hoş geldiniz siz de yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.

Çok teşekkür ediyoruz bu güzel hareketli türkü için. Efendim türkülerle gün ortasında İzmir Radyosu saz üstadlarımız akortlarını yaparken bizler sizlere bir Kütahya tavşan yöresinden bir türküyle baş başa bırakacağız. Makbule Kaya'nın sesinden dinleyeceğiz. Moymul'un altından gelir geçersin.

0: Türkülerle gün ortasında yeniden Yılmaz İpek stüdyomuzdayız. Sazlar akortlarını tamamladı ve yeniden çalıp söylemeyi sürdüreceğiz. Solistimiz Asilhan Doğan tekrar mikrofon başındaki yerine geçti. Bu kez Yozgat Deremumlu yöresinden bir türkü okuyacak bizlere.
1: Evet.
0: Asilhan, mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip bülbül, ağlama diyorsun.

Efendim, türkülerle gün ortasında sevgili Aselihan Doğan'dan dinleyeceğimiz bir güzel türkü daha var. Kul Aşık'a ait sözleri. Yârim senden ayrılalı hayli zaman oldu gel, bak gözümden akan yaşa ab-ı revan oldu gel.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Saz
1: Biz
0: üstadlarımızın
1: teşekkür ederiz.
0: ellerine sağlık. Murat Tezcan'ın Fedai Tekşahin, Cafer Nazlıbaş ve Murat Kas bu şahane performans için bir kez daha teşekkürler. Türkülerle gün ortasında yavaş yavaş programın sonuna ilerlerken bir kez daha solistimiz Sabahattin Gülümser mikrofon başında. Çok güzel iki eser. Birbirine de bağlayacağız galiba, değil mi?
1: İsterseniz şöyle yapalım. Bir uzun okuyacaktım ben ama. İlerleyen haftalara
0: bırakalım onu.
1: Öyle
0: süremiz
1: yapalım.
0: Evet.
1: Daraldı çünkü. Hareketli bir türküyle ben devam edeyim dilerseniz.
0: Tabii ki. Buyurunuz.
1: O zaman şöyle yapacağız. İdenin dalları yerdedir yerde diyeceğiz. Çolum Alaca'dan bir türkü.
0: Tabii ki. Buyurunuz. Dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler bu güzel ritmik hareketli türkü için Sabahattin Gülümser'e teşekkür ediyoruz. Saatler 12.52'yi gösterdi türkülerle gün ortasında. Şimdi Ali Çakar mikrofon başında. İlk türkümüz ne olacak?
1: Evet, ilk türkümüz Burdur Dirmil yöresinden Kadir Turan ve Mehmet Yıldırım'dan alınan bir Özay Gönlüm derlemesi.
0: Hı hı.
1: Çok da sevilen hareketli bir türkü. Çek deveci develeri engine diyeceğiz. Şimdi rağbet güzeline zengine.
0: Keyifle dinliyoruz. Buyurun.

Efendim, türkülerle gün ortasında bu güzel hareketli türküyle bizler için ayrılan sürenin bugün de sonuna geliyoruz. Programı sizler için Sema Yardımcı Öz hazırladı. Fırat Özturan sesimizi ulaştırdı, tonmeisterimiz. Mikrofon başında ben Leyla Köseler'di. Ali Çakar'ın söyleyeceği güzel bir türküyle veda ediyoruz sizlere. Esen kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla geldik huzurlarınıza. Sizler de radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün türkü yolculuğumuzu Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. İlk türkümüzle bir türkü demetine kulak veriyoruz. Kazım Kalaycı söylüyor, Bizim Eller başlıyor.

Fahri Taş'ın Aliye Akkılıç'tan derlediği türküyü Selma Alagöz'ün sesinden dinliyoruz. Dut ağacı boyunca, dut yemedim doyunca, ağzım dilim kurudu, yar demedim doyunca.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Murtaza Kurt'tan alınan türkü Ali Haydar Gül söylüyor. Abdal olsam, şallar giysem eynime, gezen abdallara eş deli gönül.

0: TRT Türkü.
1: Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlediği türküyü Fevzi Özkaya'nın sesinden dinliyoruz. Güzellerden üç güzel var, sevilir.

Sivas yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Fahri Karaoğlan'dan alınan türküyü Zer'in sesinden dinliyoruz. Nadımak oylum oylum.

Raci Alkır'dan alınan bu türküyü Hüsamettin Subaşı'nın sesinden dinliyoruz. Kadem bastı, gönül tahtı, ah sultanım sefa geldin.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.24'ü gösteriyor. Canlı yayınımız Aysun Gültekin'in sesiyle devam ediyor. Yandı canım tende, ey ruhi revanım bir su ver. Kurudu saki hararetten dehanım, bir su ver.

İhsan Öztürk'ün Aşık Veysel'den derlediği türküyü Süleyman Yıldız'ın sesinden dinliyoruz. İzi kayıp kendi gizli bir yare, aşığım peşinde gezerim böyle. Sual ettim bülbüllere güllere, güllerden kokusun sezer gezerim.

Şanlıurfa yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Kadir Algın'dan alınan türküyü Münevver Özdemir'in sesinden dinliyoruz. Palandağ dumandır.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.38'i gösteriyor. Canlı yayınımız Beyhan Karslı'nın sesiyle Malatya yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Güneşe söyleyin, erken doğmasın.

Tokat yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Erdal Erzincan'dan alınan türküyü Cem Çelebi söylüyor. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam, haber getir pirimden.

Arif Top'un Erzincan yöresinden derlediği türkü Gülcan Kaya Aral söylüyor. Nedir benim melul, mahzun gezdiğim, dertli sinem, delik delik deldiğim, ağlayıp gezdiğim hep senin için, hal böyle böyle, var yâre söyle.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Selma Atalar hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu, Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Belkıs Akkare'nin sesiyle ayrılıyoruz. Ötüşün kuşlar, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin geçmişten bugüne karşılaştığı zorluklara rağmen korkmadan yoluna devam ettiğini söyledi. Bu hareket millet davasıdır, memleket davasıdır, Büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı siyaseti bir bayrak yarışı olarak gördüklerini belirtti. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleniyle ilgili sözlerine de tepki gösterdi. CHP'nin sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam alamayanların durumunu gençler de görüyor. Gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğal gaz hattı için çalışmalar hız kazandı. Ankara'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı'nın fikri ve medeni hakimiyeti üzerinde gerçekleşen bir asırlık uluslararası sistemin çöküşe geçtiğine dikkat çekti. İnsani değerler üzerinden gelişmiş yeni bir kimliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. İstanbul'da düzenlenen sempozyumda konuşan Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin aydınları olarak insanlığın faydasına ortak teklifleri geliştirmeye mecburuz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için yarın İsveç'e gidecek. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa-Atlantik güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Savunma Sanayi İşbirliği, Ukrayna'ya destek ve bölgesel krizlerin güvenliği etkileri de görüşülecek. Devlet korumasında olan 605 gencin kamu kurumlarına

Ataması yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugüne kadar koruma altındaki 66 bin gencin kamuda istihdam edildiğini söyledi. Malatya Valisi Settar Yavuz, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle ilgili son bilgileri paylaştı. Sağlık kuruluşlarına 74 kişinin başvurduğunu, 18 vatandaşın tedbir amaçlı müşahede altında olduğunu söyledi. Vali Yavuz, il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini de açıkladı. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Yasa dışı bahis şebekelerine 31 ilde düzenlenen operasyonlarla ağır darbe indirildi. Batman ve İstanbul merkezli operasyonlarda 183 şüpheli yakalandı. Tarsus merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda da 158 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına yeni bir korsanlık eylemi ifadesiyle tepki gösterdi. Haftalık bilgilendirme toplantısında İsrail'in alıkoyduğu katılımcıları serbest bırakması da istendi. Bakanlık, Türkiye'deki Patriot hava savunma sisteminin Haziran ayı içerisinde değiştirileceğini de açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi Trump. Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran'sa Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtını verdi. Rusya ile Ukrayna arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın 4 bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus topçu birliklerini hedef aldı. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da savaşın durması için müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Hızla büyüyen Çin pazarına kesintisiz ve güvenilir yakıt tedarikini sürdürmeye hazırız dedi. Putin, iki ülke arasındaki ticaretin tamamına yakınının kendi para birimleri üzerinden yapıldığına dikkat çekti. Haberleri sunduk.

sevgili TRT Türkü dinleyicileri. TRT Kap Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak sizlerle buluştuğumuz Türkü Diyarı programına hoş geldiniz. Türkü Diyarı'nda hem Türk halk müziğimizin ülkemiz sınırlarını aşan zengin türkü arşivine hem de sevilen beste ve ezgilere yer vereceğiz. Kimi zaman kendinizi hareketli türkülere eşlik ederken, kimi zaman da hüzünlü türkülerin beraberinde getirdiği duygulara ortak olurken buluyorsunuz. Siz değerli dinleyicilerle olan sadık türkü yoldaşlığımızın hiç bitmemesini umuyor, keyifli bir 55 dakika geçirmenizi umuyoruz. Türkü Diyarı'na hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi sizler için Türkü Diyarı'nı Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu bütün dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Açılışta sizi Şükriye Tutkun'un seslendirdiği bir Azerbaycan türküsüyle karşıladık. Tarla Kızları dedi sanatçı. Hemen ardından yayınımızı gerçekleştirdiğimiz kadim şehir Diyarbakır'ımızdan bir türküyle devam edeceğiz birlikteliğimizi. Sanatçımız Ahmet Tuzlu söylüyor, başındaki puşu mudur, Diyarbakır işi midir?

Eserlerinde çoğunlukla insan sevgisi, toplumsal adalet, gurbet, aşk ve inanç temaları işleyen halk müziğine kazandırdığı birçok türküsünü severek dinlediğimiz Sivaslı Ozan Muhlis Akarsu'dan bir türkü dinliyoruz. Sabahat Akkiraz'ın sesinden dinleteceğiz. Aşkın divanesi Mecnun'um ama o dosttan bir haber verenim yoktur. Can ile canana vurgunum ama rahmedip halimi soranım yoktur.

Sevgili dinleyenler, eserlerinde çoğunlukla insan sevgisini, toplumsal adaleti işleyen Muhlis Akarsu'dan alınan Sabahat Akkiraz'ın sesinden dinledik Aşkın Divanesi. Şimdi Uşak Eşme'den Mustafa Öztürk'ün kaynaklık ettiği türküde Mustafa Özcan'a kulak vereceğiz. Yağmur yağar tıpır tıpır yerlere, ben ağlarım yalan gelir ellere.

Üstad Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden hisli bir bozlak geliyor radyolarınıza. Sanatçı Gülay yorumluyor. Ak ellerin sala sala gelen yer, nasıl getireyim seni eyle ben?

mantığımız aksini söylese de söz geçmez gönüllerin hissettiğini. Duygular ağır basar çoğu zaman gönülde. Bu türkü tam da o duygulara tercüman oluyor. Taşkın Doğan Işık'ın seslendirdiği bir başka Muhlis Akarsu bestesini dinleyeceğiz. Nedir senden çektiklerim, deli gönlüm, abdal gönlüm.

sevgili dinleyenler. Güftesi ve bestesi Mürşit Has'a ait türküde Melda Duygulu, kim duyarsa adını düşünmez yarınını, sevdiğinin uğruna döker küllü varını diyecek.

Türkü Diyarı devam ediyor. Stüdyo saatimiz 14.38'i gösterirken TRT Türkü'de Türkü Diyarı programındaki canlı birlikteliğimiz Kastamonu Tosya yöresinden derlenmiş Çiler Şatıroğlu'nun sesinden dinleyeceğiniz keyifli bir türkü ile devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Aşağıdan gelir Türkmen koyunu, Selvi'ye benzettim yarim boyunu.

Türküyü Çiler Şatıroğlu seslendirdi. Yeşil başlı gövel ördek uçar gider göle karşı. Karacaoğlan'ın ölümsüz dizelerinden süzülen, buram buram sevda kokan bu türküsü Erol Parlak'ın yorumuyla geliyor radyolarınıza.

sevgili dinleyenler, Niğde yöresine uzanıyoruz. Nimet Balkan'dan alınan hareketli türküde Gülşen Kutlu'yu dinliyoruz. Yine yeşillendi Niğde bağları, bize mesken oldu gurbet elleri.

Sevgili dinleyenler, Mustafa Çinkılıç'tan alınan keyifli bir Gaziantep türküsünde Mehmet Demir radyolarınızda. Ta ezelden taşkındır sellerin Antep senin, aşıkları müjdeler yellerin Antep senin.

Sevgili dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda Giresun Yöresi'nden neşeli bir türkü ile devam edelim. Tuğba İbrahim Damcı birlikte seslendiriyor. Bir fındığın içini yer senden ayrı yemem, bugün gördüm yarimi, öldüğüme gam yemem.

Günlük Türkiye Diyarı'nın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Türkiye Diyarı'nı sizler için Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Sizlerle birlikteydim. Sümer Ezgü'den dinleteceğimiz bir Kırşehir türküsüyle hoşçakalın diyeceğiz. O şirin sözlerine, hayranım gözlerine. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapım ekibimizde bugün Yiğit Yavuz ve Serpil Aydemir var. Teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de birbirinden güzel türkülerle sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Rize yöresinden bir türkü dinleyeceğiz. Emin Yağcı'dan derlenen türküyü Zeynep Başkan seslendiriyor. Sarı çiçeğim sarı.

Sıdıka Şerbetçi'den derlenen türküyle Hatay, Antakya'dayız. Makbule Kaya söylüyor. Dam başına çıksam saçım yellenir, beyaz urba giysem üstüm kirlenir.

Sadık Doğanay'dan derlenen Tokat Zile Türküsü'nü Ali Ekber Çiçek'ten dinliyoruz. Gönül gel varalım Gülşen Bağ'ına, meramın yar ise bir tane yeter.

Nida Tüfekçi'den derlenen türküyü Semra Bağcı'dan dinledik. Yıldız akşamdan doğarsın. Şimdi de sizleri Gümüşhane'ye götürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Celal Bakar bizlerle. Giderim yolum dağdır. Ah bu

Anadolu'yu türkülerle gezmeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Samsun yöresindeyiz. Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Yol üstüne kurdum kara kazanı, ben isterim okuyanı, yazanı.

Sözler Aşık Mahzuni Şerif'e aitti. Sabahat Akkiraz söyledi. Güzel dost. Saatlerimiz 15.32 sevgili dinleyicilerimiz. Bu kez Kırşehir yöresine uzanıyoruz. Neşet Ertaş'tan derlenen türküyü Murat Biçer seslendiriyor. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Bilmem deli miyim, mecnun gezerim, sırrımı ellere diyemiyorum.

Saliha Aladağ'dan derlenen Kars yöresine ait türküyü Fatma Türkan Yamacı'dan dinleyeceğiz. Olan boyun kurbanı, sensin dağlar ceylanı, kara kaşın gözlerin, budur aşkın.

Kahramanmaraş yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Sözler Kul Ahmet'e ait. Tolga Çandar seslendiriyor. Sabah seherinde çıktım Kozan'dan, gözüm yıldı Hızanoğlu Hızan'dan.

gelmiş Merdan Ali. Car sende kaldı, yürü Sultan Hızır. Car günün geldi, yetiş Merdan Ali. Car sende kaldı, yürü Sultan Hızır.

olur Yavuz. Er odur ki daim gezer yalavuz. Boz atlı Hızır bize olsun kılavuz. Yürü Sultan Hızır.

düzüm düzüm Haydar kardan çıkmıyor, çıkmıyor, kardan çıkmıyor. Çağırın pirimi, gelip yetmiyor. Kan berçe etmiş, daha gitmiyor. Yürü Sultan Hızır, car günün geldi. Yetiş Merdan Ali, car sende kaldı. Yürü Sultan Hızır, car günün geldi. Yetiş Merdan Ali,

Aydın Söke'den derlenen türküyü Cengiz Özkan'dan dinledik. Aydın içinde Kapalı Çarşı. Şimdi de sizleri Malatya yöresine götürüyoruz. Hasan Durak'tan derlenen türküyü Mehmet Çalmaşır'dan dinleyeceğiz. Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın, Mecnun'um Leyla'mı buldum, gel bu nasıl sevdaymış.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu'yu diğer diğer türkülerle gezdik bugün de ve Karadeniz'den programından artık sizlere

Veda edeceğiz. Trabzon'dan sizlere veda edeceğiz. Son türkümüzü Tekin Büyükkaya'dan dinleyeceğiz. Çatak altından çıktık voltaya. Bugün yapım ekibimizde Yiğit Yavuz ve Serpil Aydemir vardı. Teknik yönetmenimiz Murat Çelik'ti ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol ve yöntemlerin ve hamlelerin istişare edildiğini vurguladı. Devletin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin geçmişten bugüne karşılaştığı zorluklara rağmen korkmadan yoluna devam ettiğini söyledi. Bu hareket millet davasıdır, memleket davasıdır, Büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı siyaseti bir bayrak yarışı olarak gördüklerini belirtti. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de yapılan gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor. Gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kurulması planlanan doğal gaz hattı için çalışmaların hız kazandığını söyledi. Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, teknik hazırlığın ardından yatırım aşamasına geçileceğini açıkladı. Türkiye'ye diplomatik ziyaretler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk'la görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 40. oturumuna devam ediyor. Duruşmada savunma sırası Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihalelerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın savunmasında iddiaları reddetti. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkonulan aktivistler Aşdod limanına götürüldü. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Bureyç mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailliler terör estirmeye devam ediyor. İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı iki beldeye hava saldırıları düzenlendi. 7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran ise Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtını verdi. Rusya ile Ukrayna arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın 4 bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus topçu birliklerine hedef aldı. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da savaşın durması için müzakerelerin yeniden başlama çağrısı yaptı. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından Akdeniz'in renkleriyle sizinleyiz. Saat 17'ye dek sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugünkü programı sizin için Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz. Herkese güzel bir gün diliyoruz ve Denizli'den başlıyoruz programımıza. Özay Gönlüm'den alınan türküde Makbule Kaya'yı dinleyeceğiz. Tellidir yavrum tellidir, Denizli'nin horozları bellidir.

Akdeniz'in renkleri Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsüyle Zara'nın eşliğinde devam ediyor. Kesik çayır biçilir mi, soğuk sular içilir mi?

0: TRT Türkü.
1: Hayriye Temiz Kalp'ten alınan Elazığ türküsünde Dünya Tekin'i dinliyoruz. Çatalkaya alınmaz.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in renkleri Balkan havalarıyla devam ediyor. Ayşe Engin Aslanca söylüyor. Güldaniye.

Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan Adnan Şeker'in derlediği Orta Anadolu türküsünü Nursal Ercan'dan dinliyoruz. Mendilim Allanıyor.

0: TRT Türkü.
1: Artvin türküsüyle veda edeceğiz size Akdeniz'in renklerinde değerli dinleyenler. Hasan Özel ve Şerife Hatun söylüyorlar. Atabarı.

Değerli dinleyenler, Akdeniz'in renklerinde bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Özcan Öztoklu, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan, Antalya Radyosu'ndan eşlik ettik sizi. Yarın yeniden görüşünceye dek herkese güzel bir gün diliyoruz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türküler hep hayatınızda olsun diyoruz. Hoşçakalın.

Merhaba sayın dinleyenler, Çukurova'dan programı an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Muzaffer Sarı Sözen'in Hatay yöresinden derlediği bir türkü. Sanatçımız Özgür Eren söylüyor. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Benim sevdiceğimde din var, iman yok.

Değerli dinleyenler, saatler 17.11'i gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Musa Eroğlu'ndan alınan Mersin yöresinden bir türküyle devam ediyor. Şu dağların yükseğine erseler, Belkıs Akkale söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, programımızda sanatçımız Münevver Özdemir'i Halil Atılgan'ın derlediği Adana yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Yandı Çukurova, yandı.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, şimdi de bir Azerbaycan türküsünü Nuray Hafiftaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Ben unutabilmirim.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.32 gösteriyor. Kilis yöresinden bir türküyü Hayal Has'ın yorumuyla dinliyoruz programımızda. Ah su yolu, su yolu gider boş gelir dolu.

TRT Türkü. Osmaniye yöresinden bir türküyü Yasemin Göksu söylüyor. Şu cerenin kaşı gözü sürmeli.

Köksal Coşkun'u şimdi de Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Arif Sağ'ın Aşık Kul Ahmet'ten derlediği bir türkü. Seher yeniden ziyare, bildir beni, bildir beni. Düşmüşem elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni.

0: türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.
1: Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü de Aksaray yöresinden bir türkü. Güven Yapar'ın sesiyle dinliyoruz. Dam başında oturur, çıkmış kapı süpürür. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'de yeni yol, yöntem ve hamlelerin istişare edildiğini vurdu.

vurguladı. Devletin ilgili kurumlar örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıyor, dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla menziline ulaştırılacağının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin Büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak, bin Tayyip Erdoğan gelir, dedi. Erdoğan, zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri de kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, yılmadan yürümeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de yapılan gençlik şöleniyle ilgili sözlerine tepki gösterdi. CHP yönetiminin seçmenini utandırdığını ve sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. Rüşvetsiz selam almayanların durumunu gençler de görüyor, gençler bu açgözlülerle arasına mesafe koyuyor, dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Büyük Türkiye'yi bu asrın yıldızı yapacağız ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen Teröre Finansman Yok Bakanlar Konferansı'na katıldı. Kripto varlıkların yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkati çekti. Bakan Şimşek, mali eylem görev gücü standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmeli, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı 300 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin istinaf sürecinde yeni gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Üskan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği 3 ifade dava dosyasına girdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 40. oturumla devam ediyor. Duruşmada savunma sırası eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'daydı. İddianamede organizasyon ve etkinlik ihlallerinde usulsüzlük yapmakla suçlanan Taşkın, savunmasında iddiaları reddetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Dava ek bilirkişi raporunun hazırlanması için 1 Temmuz'a ertelendi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi kritik mesajlar verdi. Ankara'da müttefiklerin savunma sanayi kapasitesini artıracak kararlar almasını beklediğini söyledi. Rutte, Avrupa'nın savunmada Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı bağımlı olduğunun altını çizdi. Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan küresel Sumut filosuna hukuksuzca saldırdı. Alıkoydu aktivistleri Aşdod limanına götüren işgalci güçler insanlık dışı muamelede bulundu. O sırada ırkçı bakan Ben-Gvir de skandal hareketlerine yenisini ekledi, aktivistleri provoke etmeye çalıştı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in küresel Sumut filosu

Filistinliler o topraklarda özgürce yaşayacak dedi. Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor. Buraya mülteci kampında hedef alınan bina yerle bir oldu. Onlarca Filistinli evsiz kaldı. Batı Şeria'da ise işgalci İsrailliler terör estirmeye devam ediyor. İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyindeki Nebate kentine bağlı iki beldeye hava saldırıları düzenlendi. 7 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yeni saldırıdan son anda vazgeçtiğini yineledi. Saldırıya bir saat kalmıştı dedi. Trump, Tahran'la anlaşmanın yakın olduğunu da savundu. İran ise Trump'ın tehdidine yeni saldırı olursa savaş bölgenin ötesine yayılır yanıtı verdi. Rusya ile Ukrayna arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Rus güçleri Ukrayna'nın 4 bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'da Rus topçu birliklerine hedef aldı. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da savaşın durması için müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, bugün rotamızı Teke yöresinin kalbine, Burdur'un meyve bahçeleriyle ve buz gibi pınarlarıyla ünlü Arvanlı köyüne çeviriyoruz. Eski adıyla Arvanlı, bugünkü adıyla Bağsaray'ın o meşhur pınarlarının başında başlayan, dilden dile dolaşarak günümüze ulaşan bir sevda öyküsünün izindeyiz. Bugün sizlere 1945 yılında yaşanan bir gönül macerasından doğan ve aslında üç farklı haççanın hikayesinin birleşmesiyle hayat bulan Denizin Dibinde Haççam, Demirden Evler türküsünün hikayesini anlatacağız. Hikayemiz Arvanlı'nın güzelliğiyle meşhur haççasının pınar başında koyunlarını sulayan bir çobana gönlünü kaptırmasıyla başlar. Bu sevda öyle büyür ki ikili çareyi Antalya'ya kaçarak yeni bir hayat kurmakta bulur. Türkiye adını veren o meşhur denizin dibindeki demirden evlerse o yıllarda Antalya sahillerinde yükselen, etrafı demir çitlerle çevrili betonarme yapıları ve villaları anlatmaktadır. Zamanla yöredeki diğer haçça öyküleriyle de harmanlanan bu türkü, halkın ortak duygularıyla şekillenerek bugünkü unutulmaz biçimine kavuşur. Şimdi bu neşeli ama bir o kadar da içli türküyü Tolga Çandar'ın sesinden hep birlikte dinliyoruz. Denizin dibinde haccem demirden evler, ak gerdanın altında da çiftedir beller.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, huzurlu ve bereketli bir akşam diliyoruz. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'ndan size. Ankara'da hava yağmurlu. Yurdun bir bölümünde de yine yağmur olduğunu biliyoruz. Umarız bereketiyle gelir bu yağmurlar içinde bulunduğumuz bu bahar aylarında. Programda size şans ve bereket getirir. Program ekibi olarak temennimiz odur. Mehmet Daha Arkan hazırladı programı. Sinan Kılıç teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hoş geldiniz, safa getirdiniz Türkü Akşamı'na. Kırşehir yöresinden Muzaffer Sarısözen'in Şemsi Yastıman'dan aldığı türküyle başlıyor program. Murat Aldemir söyleyecek. Biter biter de Kırşehir'in gülleri biter, şakıyıp dalında bülbüller öter.

Mehmet Demirtaş seslendirecek sıradaki türküyü bir Kayseri türküsü. Nida Tüfekçi, Ahmet Gazi Ayhan'dan almış türkümüzü. Salın da gel meydan kız görsün, Serpil de gel düşmanlar ölsün.

Mehmet Aldaşoğlu'nun ardından Elvan Sevim'den bir türkü dinledik. Mustafa Özcan'la Burdur yöresine gidiyoruz. Mehmet Ali Kayabaş ve Emin Demirayak'tan alınmış türkümüz. Şu dirmilin çalgısı, dağlara vurduğu yankısı, şu gelenler içinde benim yârim hangisi?

Nursaç Doğan Işık ve Orhan Akalmaz'dan birer türkü dinledik. Armağan Coşkun Elçi seslendirecek türkümüzü Sivas Kangal türküsü. Zeynep Bu Güzellik Var mı soyunda, elvan elvan güller biter bağında, arefe gününde bayram ayında.

Zafer Gündoğdu seslendiriyor. Sıradaki türküyü türkü akşamında bir Amasya türküsü. Sabah Takgiraz, Aşık Özlemi'den almış türkümüzü. Bugün benim efkarım var, zarım var, değme felek, değme telime benim. Gül yüzü cananı elden aldırdım, ecel oku değdi gülüme benim.

Emel Taşçıoğlu seslendirdi dinlediğimiz Çanakkale türküsünü. Neşet Ertaş'la devam ediyoruz. Yöremiz bu kez Kırşehir. Zahide kurbanım, nolacak halim, yine bir laf duydum, kırıldı belim.

Cengiz Özkan seslendirdi dinlediğimiz Bolu türküsünü. Osman Kala ile Giresun'a gidiyoruz. Kahve koydum fincana, hele bak mi cana. Kör olası kel Seyit, nasıl kıydın bu cana?

Yıldız Çam'la devam edeceğiz. Anonim türkülerden birini seslendiriyor sanatçı. Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik bir.

Tuğba Ger Rumeli yöresine götürüyor bizi, Fatma Çil'den alınmış türkü Yücel Paşmakçı derlemiş. Bir fırtına tuttu bizi, derya yakardı, o bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı.

Türkü akşamında Giresun Göreli Çavuşlu Köyü'ne gittik. Arzu Akmeş'e söyledi yöreden alınan türküyü. Celal Bakar'la Diyarbakır'da soluklanacağız. Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama, mavi yazma tez solar, ciğerimi dağlama.

Saatimiz 19.32'yi göstermeye başladı. Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'nda Celal Bakar'dan dinledik Diyarbakır türküsünü. Hayal Hasta Erzurum'a gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Haydar Tel Hüner'den almış türküyü. Mavi yelek mor düğüme yine düştün gönlüme. Her gönlüme düşen de kan damlar yüreğime.

Zeynep Cihan'la Elazığ yöresine gidiyoruz. Adnan Çilesiz kaynaklık ederken Türkmen Doğu derlemiş türküyü. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi, nerelerde mesken kurmuş gönlümün eğlencesi.

Telli Kılıç seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü. Aşık Beyhani'ye ait türkülerden birini dinliyoruz sanatçıdan. Kirpiklerin okeyle vur sineme öldür beni. Bıktım dünyanın derdinden, vur sineme öldür beni.

Yeşim Dağlı ile Denizli Acıpayam'a gidiyoruz. Yöresinden bir türkü seslendirecek sanatçı. Cemilem'in gezdiği dağlar meşeli. 3 gün oldu ben Cemilem'den ayrı düşeli.

Sevgili radyo dinleyenleri, Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'nın sonuna geldik. 18-10 civarı başlamıştı program. Sayılı dakika çabuk gelip geçiyor. Anlaşılacağı üzere birbirinden güzel türküler armağan ederek geçen dakikaları kıymetlendirmeye çalıştık. Program ekibi olarak dakikaları, saatleri derken günleri de geride bıraktık. Hafta ortasını biz en azından bu akşamlık noktalıyoruz. Önümüzde 2 günlük bir süre var. Ondan sonra bayram tatili başlayacak. Bayrama gidiş ve bayram hazırlıkları da şimdiden başladı. Kolaylık diliyoruz program ekibi olarak. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı sizin için. Sinan Kılıç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Biz ayrılıyoruz ama yarın yine aynı saatte 18-10 civarı sizi TRT Türkü'de Türkü Akşamı programında yeniden misafir etmek isteriz. Veda türkümüz Kastamonu'dan, anonim türkülerden biri. Türkümüzü Kubat seslendirecek bizim için. Aşağıdan geliyor Türkmen koyunu, Selvi'ye benzettim yarın boyunu. Tekrar buluşmak üzere, her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.

Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konseri canlı yayına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki topluluğumuzun seslendireceği türkülerle kah hüzünlenip ağlayacağız, kah kalkıp oynayacağız. Yeri gelecek türkülere gönül vermiş değerli ustaları yad edeceğiz. Bu toprakların taşından, dağından, suyundan, insanımızın yüreğinden doğmuştur türküler. Hal böyle olunca sahibi de halktır. Yazanı, okuyanı, yüreğinde taşıyanı bu toprakların insanıdır. Bizden doğup bize anlatan türkülerimize sahip çıkan usta gönüller de vardır. Onların arşive kazandırılıp bugünlere ulaşmasını sağlayan, türkülere gönül vermiş değerli sanatçılarımızdır onlar. İşte o değerli seslerden biri de Sivaslı halk ozanımız Yüksel Yıldız'ın kaynaklık ettiği türkülerle başlıyoruz. Sözü Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki topluluğumuza ve solistimiz Nihat Erdağ'a bırakıyoruz.

Şimdi Aydın'dan bir türküyle Merve Kayacan mikrofonda olacak. İnce de Mehmet Martin takmış koluna, salı da vermiş hem sağına soluna, nasıl kıydın şu güzelim canına. Sonrasında ses verdiği, derlediği halk müziği eserleriyle hala gönüllerde yaşamaya, anılmaya devam eden Çanakkale'li sanatçı Saniye Can'dan severek dinlediğimiz bir türküyle programımız devam edecek. Rahmetli sanatçımızın annesi Refia Beralp Can'dan derlediği bu türküyü topluluğumuzun kadın solistleri seslendirecek.

Sanatçılarımızdan birbirinden güzel türküler dinlemeye devam ediyoruz. İlk olarak koromuz Uşak Eşme yöresinden bir türküyle sizlerle olacak. Ak buğdayım, buğdayım, sereyim, gurudayım. Kaç senelik yarimi ben nasıl unutayım? Ardından solistimiz Oğuz Doğan Cengiz, Burdur'dan bir türkü seslendirecek. Çek deveci develeri engine, şimdiki rağbet güzel ile zengine.

Rifai Türkü'yle Hakikate adım atacağız. Sonrasında Elvan Sevim, gel kardeşim ayrı gezme, kula kulluk yakışır mı diyerek Muhlis Akarsu'nun sözlerini dillendirecek. Dinliyoruz.

Türkülerle muhabbetimiz sürüyor sevgili dinleyenler. Yine sevda sözleri dile geliyor sanatçılarımızın sesinden ve yine düşüyor bağlamanın teline, kavalın nefesine bu yüreği yanık sözler. Şimdi solistlerimiz Gülseren Erdağ ile Yavuz Değirmenci'ye ve Şef Sefer Gündoğdu yönetimindeki topluluğumuza bırakıyoruz yine sözü.

Değerli dinleyenlerimiz, geldik bir konserimizin daha sonuna. Güzel dileklerle, türkülerle uğurluyoruz sizleri. Gönlünüzden geçen tüm güzellikleri türkülerle buluşturun. Sevdiklerinize türkülerle dile getirin duygularınızı. Çünkü yüreğimizden geçenleri ifade etmek için türküler en güzel yoldur. Şef Sefer Gündoğdu yönetiminde radyomuzun değerli saz sanatçıları bağlamalarda Okyay Kösegil, Özkan Alıcı, Cumali Kalkan, Erkan Akalın, Ayhan Aydın ve Burak Aykaç, Kaval'da Osman Aktaş, Meyde Yaşar Tamer, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Kemençe'de Umut Ayvaz, Basta Emrah Günaydın, Ritim Sazlar'da Nazif Güvenir ve Cemal Kablan, ses sanatçılarımız Elvan Sevim, Gülseren Erdağ, Merve Kayacan, Zehra Ganioğlu, Hüseyin Balcı, Nihat Erdağ, Oğuz Doğan Cengiz, Yavuz Değirmenci, yapımcılarımız Hafize Batmaz ve Meltem Hayta, seslerimizi sizlere duyuran Tom Meisterlerimiz Can Yeşilyurt ve Barış Baykal, teknik yapımda İhsan Bulut ve ben Tülay Tüzün. Veda ederken Karadeniz yöresi türkülerine, solistimiz Hüseyin Balcı'ya ve topluluğumuza bırakıyoruz sözü. Bir başka Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konserinde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkiye Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimize, gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı dostlarımız bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Vedat Şanlı bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir Nevşehir Ürgüp türküsüyle programımıza başladık. Kıymetli İsmail Altunsaray ile birlikte düet yaptık. Umarım
0: çok keyifli bir türkü değil mi?
1: Kesinlikle çok çok severim.
0: Yani küçük gene çok hoş, lezzetli bir türkü. Tam yöreyi, tavrı tabii barındıran, küçük olmasına rağmen çok güzel bir türkü. Etkili bir türkü.
1: Kesinlikle.
0: Buradan Nevşehir'e de, Ürgüp'e de selam olsun.
1: Selamlar, sevgiler. Üstadım, dilersen programımıza
0: seninle başlayalım.
1: Şimdi Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan'dan bir eser var. Yine yeşillendi germiş bağları. Bakarım erimez dağların karı. Ardından yine yakın yörelerden Sivas Şarkışla'dan üstadımız İhsan Öztürk'ün bir türküsü, ondan alınan bir türkü. Hacel Obası'nı Engin mi sandın? Nacizane ben icra etmeye çalışacağım.
0: İhsan hocamızın ellerinden öpüyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz.
1: Selamlar, sevgiler,
0: İnşallah dinliyordur bizi.
1: İnşallah.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne sağlık Senemciğim.
2: Çok
1: saz arkadaşlarımızın
2: ederim.
1: Da ellerine ruhlarına sağlık. İyi ki varsınız.
2: Çok teşekkür ederim kıymetli abicim.
1: Ne güzel Sivas'a da gittin ha.
2: Evet abi.
1: Ben de gideyim ya.
2: Vallahi senin benim sesinden çok seviyorum ben. Senin sesinden çok seviyorum ben
1: evet,
2: abi.
1: Sivas'a ardından da Maraş'a gidelim.
2: Çok güzel.
1: İlk önce Aşık Veysel Usta'dan, onun kaynak kişisi Aşık Veysel olan bir Sivas şarkışla türküsü Kul Olayım Kalem Tutan Ellere.
2: Çok güzel.
1: Ardından da geçtiğimiz günlerde andığımız kıymetli

0: Ustamız Aşık Mahsuni Şerif'ten, Maraş yöresinden, işte gidiyorum Çeşmi Siyah'ım.
1: Oo, çok güzel.
0: Bu kul olayım kalem tutan ellere şiiriyle ilgili ben kol olayım kalem tutan ellere diye de biliyorum.
1: Duydum, evet.
0: Onu da
1: Hava çok manidar dediğin gibi. Kol, kol
0: evet, insan
1: olmak.
0: insana kul olmaz.
1: Evet. Kol, kol
0: Kol
1: olayım.
0: olayım kalem
1: Evet.
0: tutan ellere, değil mi?
1: Evet, çok çok anlamlı
0: Yani
1: hakikaten.
0: eğitimin ne kadar önemli olduğunu, bilginin, değil mi?
1: Tabii.
0: Kültürün ne kadar önemli olduğunu en ufak bir cümleyle, bir kelimeyle özetliyor.
1: Kesinlikle.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Ne güzel oldu abi.
1: Eyvallah.
0: Çok güzeldi,
1: rahmetle
0: çok güzel.
1: Anıyoruz Mahsuni Şerif ustamızı.
0: Rahmetle anıyoruz.
1: Ve Aşık Veysel ustamızı.
0: Çok güzel eserler abi. Çok çok duygu yüklü eserler hakikaten. Hani duyduğun an sanki var olduğu zamanı taşıyan, o yani seni oraya götüren, zamanda yolculuk yaptıran eserlerden ikisini icra ettim bizim için. Gerçekten gittik yani, zamanda yolculuk yaptık.
1: İnsanlarımızın da çok sevdiği iki türkü bu aslında.
0: Tabii tabii tabii tabii. Marş gibi. Şimdi abi çok güzel iki yöreye gidiyoruz. Birbirinden farklı ama bugün ben denk geldi herhalde. İlki Konya yöresinden. Aslında böyle Eviç makamını andırıyor değil mi abi? Yani en tarihi Aktan'dır ilk eserimiz. Sonrasında Kayseri yöresinden yine. Bugün iki Kayseri türküsü seçmişim.

0: Yeşil ipek bükeyim. Biraz
1: Allah
0: hareketleneceğiz.
1: Allah, ne güzel. Allah
0: Yani ben...
1: biraz havayı değiştir yani.
0: Aynen abi,
1: Senem, değil
0: aynen.
1: mi? Biz çok boğduk.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Makamsal değişiklikler, ritmik değişiklikler. Bakalım.
1: Eyvallah, dinliyoruz keyifle.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkür
1: sevgili ederim. Sevgili saz sanatçısı arkadaşlarımıza da çok teşekkürler ediyoruz.
2: Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık.
1: Vallahi bizi oynattın.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: Görünmüyor ama biz burada oynadık. Onu söyleyelim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel. Bizi yöre yöre dolaştırdın.
2: Eyvallah abi, sen
1: de
2: öyle.
1: Karadeniz'e doğru gideyim şimdi.
2: Oo, çok güzel, çok radikal.
1: Rahmetli Ömer Akpınar hocamızdan alınan, buradan Hüseyin Akpınar abimize de selamlar olsun.
2: Selamlar, sevgiler.
1: Ağasar'ın balını diyeceğiz.
2: Ha,
1: ardından da yine Maraş'a, Elbistan'a gidiyoruz. Çamdan sakız akıyor. Kız nişanlın bakıyor. Eski de nişanlın gelmiş. Burcu burcu kokuyor diyor.
2: Vallahi. Maşallah.
1: Aa, ne diyebilir, değil mi?

0: Ağzını yüreğine geldi. Ne
1: Evet.
0: sağlık, ne güzel.
1: Ya bir an mikrofon önüme çıktı. Sözü hatırlayamaz gibi oldum. Bir orada bir yaptım ama canlı yayındır olur. Böyle
0: Yok.
1: şeyler olur dostlar,
0: Böyle bir
1: biliyorsunuz.
0: es oldu abicim. Hiç problem değil. Biz çok keyif aldık. Dinleyicilerimiz de eminim çok keyif alıyorlardır.
1: Bizim samimiyetimiz yeter ya.
0: Aynen
1: Öyle
0: öyle.
1: değil mi?
0: Aynen
1: Yani
0: öyle abi.
1: neysek oyuz yani. Emin olun, burada neysek orada da oyuz, emin olun dostlar.
0: Nerede?
1: Yani orada.
0: Orada. Yüreğine gönlüne sağlık abi.
1: Evet,
0: Abicim
1: eyvallah.
0: programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama çok güzel bir yöreye daha götürmek istiyorum sizi efendim. Hem ekibimizi hem dinleyicilerimizi. Rumeli'den evlerinin önü handır, yanardı yüreğim külhandır. Görmeyeli
1: Külhandır.
0: çok zamandır, ya ben de o güzele yalvarayım mı diyor. Yalvarsın mı abi?
1: Yalvarmasın
0: Ya,
1: ya. Gerek yok.
0: yalvarmasın, yalvarmasın ama
1: Ama
0: sevsin ya.
1: vicdanlıysa yalvarabilir tabii.
0: Evet,
1: Vicdanlı insanları ihmal etmeyelim, değil mi?
0: aynen öyle. Hadi
1: Eyvallah.
0: bakalım.

Ağzına gönlüne sağlık. Hiç ara vermeden iki türküyle hemen devam edelim değil mi? Bir türkü de ben Sivas Divriği'ye gidelim gene. Nuri Üstün Ses'ten alınan bir Sivas Divriği türküsü. Beni görüp yüzün öte döner mi?

0: Yüreğine gönlüne sağlık abi. Ben de sana
1: eyvallah,
0: eşlik etmek
1: ediyorum.
0: İstedim böyle. Çok, çok sevdiğim bir türküdür.
1: Böyle daha güzel oluyor ya. Böyle
0: baş
1: eşlikli daha güzel.
0: Baş tacısın. Ben de aynı keyfiyeti alıyorum.
1: Hani
0: İyi
1: bu
0: ki
1: doğallık daha güzel. Beraber okumak, paylaşmak daha güzel.
0: Kesin.
1: Daha keyifli geliyor insana.
0: Programı baştan sona bir gün beraber okuyalım abi ya. Baştan sona.
1: Olur.
0: Vallahi ben varım.
1: Bir
0: yapımcımız,
1: sonraki türkü evini öyle yapalım.
0: Yapımcımız okey derse.
1: Evet.
0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda biz Sena Akdemir ve...
1: Ve ben İsmail Altunsaray.
0: Orkestramızda...
1: Orkestrada, bağlamada Ferhat Durmuş, nefesi de Ferhat Erdem, ritim saz Suat Kuş, klasik gitar Halil Melih Şen, bas gitar Vedat Şanlı, yapım yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maestrımız Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş sizinleydik. Başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın. Sevgiler, selamlar.

0: adımızı belirtiyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Ton Meister'imiz Enver Ergun'la birlikte hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz bugünkü türkülerle yarenliğimize. Evet, bugün iki değerli konuğumuz var aramızda. Benim çok sevdiğim iki öğrencim. Sevgili Aruna ve Mert. Evet Aruna, önce senden başlayalım. Bize çok kısa kendini tanıtır mısın?
1: Herkese merhaba. Bugün burada olduğuma çok mutluyum. Ben adım Aruna Jaksılık. Ben Kazakistanlıyım.
0: Evet.
1: Şimdi burada Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Kendim Dombra sanatçısıyım.
0: Evet. Evet Mert, sana gelelim.
2: Merhaba kıymetli hocam. Ben de burada olduğum için çok mutluyum, sizle bu programda olduğum için. İsmim Mert Karaca, 24 yaşındayım. Ben de Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisansıma devam ediyorum. Bugün de sizlere inşallah güzel türküler seslendirmeye çalışacağız.
0: Evet, peki bizim tanışıklığımıza da değinecek olursak, o da Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki lisans eğitim sürecinde, değil mi?
2: Evet.
0: Bizim de birlikte güzel çalışmalarımız oldu. Ortak güzel projelere imza attık. Evet Aruna, şimdi sana tekrar dönecek olursak. Sanıyorum 2 yıldır Türkiye'desin, değil mi? Yani çok böyle klasik bir soru olacak ama her ne kadar Kazakistan bizim gönül coğrafyamızın içerisinde bir kardeş bir ülke olsa da muhakkak kültürel farklılıklar da, benzerliklerin yanı sıra iklim farklılıkları, kültürel farklılıklar veya belki dille ilgili bir adaptasyon süreci yaşadın mı onu da bilmiyorum ama neler hissettin, neler gördün? Özellikle müzik adına, kültürel bağlam adına söyleyeceğin neler var?
1: Öncelikle evet, ilk geldiğimde biraz zorlandığım zamanlar oldu. Alışmaya çalıştım buraya. Çünkü kültür farklılıkları var ve basit olarak yemek farklılıkları da var. Sonra insanlar burada daha sıcakkanlı, misafirperver, böyle hep güler yüzlü insanlar.
0: Güler yüzlü.
1: İnsanlar. O yüzden alışmak çok zor olmadı.
0: Evet. Bunları senden duymak da bizi ayrıca mutlu etti. O zaman şöyle yapalım mı? Aruna, istersen bize Dombran'la Kazakistan'a mahsus senden ezgiler dinleyeceğiz ama dilersen bir hocan olarak da benim senden öncelikle bir isteğim olsun. O çok lirik ve çok müstesna bir ezgisi olan Köroğlu'nu senden dinlemek isterim, eğer mümkünse.
1: Tabii hocam.

Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşadık.

0: Evet, teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Çok güzel bir ricaydı
1: Teşekkürler.
0: gerçekten. Evet Mert. Şimdi yüksek lisans ders aşamasındasın.
2: Evet hocam, doğrudur.
0: Değil mi? Yani o da tamamlanmak üzere.
2: Evet, ders aşamasını
0: Değil mi?
2: bitirip.
0: Artık yavaş yavaş bir yüksek lisans teziyle ilgili konu belirleme, belki de belirlemiş de
2: Evet
0: olabilirsin.
2: hocam.
0: O aşamalardasın. İnşallah bunlar kolaylıkla ve hem sana hem de alana katkı sunacak, verimli

0: bir süreç olmasını dilerim.
1: İnşallah hocam.
0: Evet, sohbetimize tabii ki devam edeceğiz ama dilersen senden de bir türkü dinleyelim.
1: Başüstüne
0: ne icra
1: hocam.
0: Etmek istersin?
1: Ben sizlere bugün Tokat yöresinden bir uzun hava icra etmeyi hayal
0: ettim. Ha, uzun
1: hava
0: okuyacağız.
1: Evet hocam,
0: ne güzel.
1: Eğer izniniz
0: evet.
1: olursa. Tokat Bir Bağ İçinde isimli uzun havayı icra etmeye çalışacağım sizler için.
0: Evet.
1: Arkasından da Yeşil Başlı Telli Turnam Şimdi Bizim Elden Uçtu isimli kırık havayla inşallah icramı sonlandıracağım
0: evet,
1: hocam.
0: Evet, o zaman şöyle yapalım madem. Benim de çok sevdiğim bir uzun havadır. Yakın zamanda kaybettiğimiz değil mi? Seha Okuş ustamız, üstadımız onu çok güzel yorumlardı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ve onun benim dinleyebildiğim iki tane icrası var. Tokat Bir Bağ İçinde. Birinde Nida hocamız açış yapıyor. Birinde Arif Sağ hocamız açış yapıyor. Ve ikisi de birbirinden güzel. Çok dokunaklı. Hani böyle açış gibi açış. Yani ne demek istediğimi anlatabildim.
1: Kesinlikle
0: herhalde.
1: Anladım hocam.
0: Başka müzik tarzlarına, türlerine ve formlarına kaymayan, halk müziğinin sınırları içerisinde bir ustalık göstergesi olarak da kabul edeceğimiz açışlar. Tabi Seha Okuş'un da o çok naif yorumu. Yani araya girmiş gibi oldum ama bu hatırlatmayı yapmayı da bir görev bildim. Evet, şimdi ben sana eşlik etmeye çalışayım ve bu Tokat Bir Bağ İçinde'yi, ardından da o güzel Urfa türküsünü, Yeşil Başlı Telli Turnam adlı türküyü dinleyelim hep birlikte.
1: Dinleyelim hocam. İnşallah bizler de güzel icra edebiliriz.

0: Evet, ağzına sağlık
1: Çok
0: gerçekten.
1: teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.
0: Böyle nüansları itibariyle de çok kolay olmayan belli ustalıklar, hassasiyetler
1: Estağfurullah.
0: gerektiren bir uzun hava. Arkasından bağladığın kırık hava da ona keza öyle. Gayet güzel icra ettin. Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun hocam.
0: Evet Aruna, değerli dinleyenlerimizi de istersen şeyden bahsedelim. Yani bu sene müzik inanç ilişkisi bağlamında

0: bir ders alıyorsun. Bizim de yolumuz seninle orada kesişti ve yavaş yavaş sen de aynı şekilde Mert gibi bir yüksek lisans tezi belirleme sürecine yaklaşıyorsun. Senin kafanda var mı öyle bir belirlediğin konu?
1: Evet hocam, zaten buraya okumaya gelmekti amacım da bu Türkiye'deki müzik ve Kazakistan'daki Kazak geleneksel müziğin arasında bir bağ,
0: Buradaki müziği de öğrenmek ve
1: biz buradan bir aradaki.
0: aradaki ilişkileri, benzerlikleri veya benzemeyen yönleri de tabii, değil mi? Bu da bir tespittir. Önemli bir analiz aşamasıdır. Onları yapmaya çalışıyorsun. Etkinliklere katılıyorsun benim görebildiğim kadarıyla, değil mi?
1: Evet hocam. Evet.
0: Domburan'la. Evet, şimdi senden bir eser daha dinleyelim o zaman. Ne icra edeceksin?
1: Şimdi ben dünya çapında çok popüler olan, ünlü olan Turan topluluğunun Ertran icrasını icra etmek istiyorum.
0: Evet, dinliyoruz.

0: Evet, bu da çok gayet güzel bir icra oldu. Eline sağlık. Şimdi şeye dönecek olursak da birinci çaldığın o Köroğlu adlı eser. Hepimizin bildiği gibi Köroğlu Türk dünyası coğrafyasında değil mi? Bilinen bir figür ve birbirine benzeyen genellikle tabii farklı kolları da olmakla birlikte farklı derlenmiş halk hikayeleri ve şiirler tabii ki onun yanı sıra yazılmış örnekler elimizde mevcut. Bu eser bir beste mi yoksa geleneksel bir ezgi miydi Köroğlu?
1: Bu bizim Devletgiri Şagaylı diye bizim kişimiz var. Onun bestesi ama bu bizim geleneksel müziğimiz daha çok.
0: Evet. Ya onun belki de düzenleme olarak söyleyebileceğimiz gelenekte var olan bir ezgiyi
1: Evet
0: biraz
1: ki.
0: belki onun bestecinin dokunuşlarıyla farklı bir boyuta ulaşması olarak değerlendirebiliriz. Evet, şimdi dilerseniz bir türkü de ben çalıp söylemeye çalışayım. Büyük Usta Hisarlı Ahmet'ten "A İstanbul Sen Bir Hamsın" adlı türküyü çalıp söylemeye çalışacağım.

0: Evet, Kütahya yöresine ait "A İstanbul Sen Bir Hanımsın" adlı türküyü çalıp söyledim sizler için değerli dinleyenlerimiz. Evet sevgili Mert, programımızın da sonuna yaklaştık.
1: Öyle oldu hocam,
0: Evet,
1: evet.
0: yarım saatlik program değil mi? Su gibi akıp geçti.
1: Kesinlikle hocam.
0: Evet, nasıl veda etmek istersin? Neler söylemek istersin dinleyenlerimize?
1: Evet hocam, programımızın sonuna geldik. Bizim için de tabii böyle sizler gibi kıymetli hocalarımızın programlarına katılmak, böyle ortamlarda var olmak, böyle güzel bir kurumda sesimizi duyurabilmek çok kıymetli bizim adımıza. Amacımız ve emelimiz iyi bir icracı olabilmek, bu alanda iyi çalışmalar yapabilmek ve bu kültürün devamını sağlayabilmek. Dolayısıyla bunun için çaba sarf ediyoruz, emek harcıyoruz. Umarım başarabiliriz. Umarım bir parça da olsa katkımız ve faydamız olur bu kültüre. Söyleyeceklerim bu kadar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Evet, biz de teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin. Evet sevgili Aruna, senin de son sözlerini alalım ve ardından kapanış olarak da senden bir icra dinleyelim.
2: Ben de Mert'e tamamen katılıyorum. Bir katkı sunabilmek bizim için çok bir onur. O yüzden bu sorumluluğu kendimize taşımak bizim için büyük bir mutluluk. Şimdi ben Kumul Tohumu adlı bir eserimi çalmak istiyorum.
0: Böylelikle bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Konuklarımız Aruna Cahsılık ve Mert Karacaydı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Sefalı, ton meisterimiz Enver Ergun ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Haftaya görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz.

0: Kurdalayı da termemiş gidiyor.
1: Aman geleli gülmedim ben bu cana.
2: Türkülerle Yarenlik. Programı hazırlayan Gökhan Ekim.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir mahallinden, mahlasından programıyla daha yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Bugün çok özel konuklarımız var. Ahıska Türklerinden, Azerbaycan'dan Muhammed Muhittin bugünkü solistimiz. Ona sazlarıyla tarda Hamit Gazigil, garmonda Cavit Gazigil, magaran enstrümanında yani ritimde, koltuk davulunda Ahmet Çakmak eşlik edecekler. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz.
0: Üstadım nasılsınız?
1: İyi, çok şükür.
0: Hocam bir türkü dinleyelim sizden. Önce hangi türkü dinleyeceğiz efendim?
1: Azerbaycan yöresinden bir güzel türküyle başlayacağız. Pencereden taş gelir diyeceğiz.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok sağ olun, çok teşekkürler. Ne
1: Biz
0: kadar
1: teşekkür
0: güzel değil mi?
1: ederiz.
0: Oğlanı aklını başından alıyor kızın gülüşleri.
1: Evet.
0: Sevda her yerde anlatımıyla, yaşanışıyla hemen hemen öz olarak aynı değil mi? Efendim biraz sizi tanıyalım. Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
1: Ben Muhammed Muhittin Aslen Ahıska Türklerindenim. Okul yıllarımı, lise yıllarımı, gençliğimi Azerbaycan'da geçirdim. Orada büyüdüğüm için bu türkülerle büyüdük. Müziğe, sanata da orada başladım. 1997 yılında Türkiye'ye göç ettik. Bursa şehrine yerleştik. Değerli Hamit Gazigil hocamın sayesinde 1998 yılında konservatuvarla tanıştık. Değerli hocalarımızla birlikte konservatuvarda Hamit Gazgil hocamız bizi Kemal Hoca ile tanıştırdı. Kemal Kamalı hocamızla. Hocamız bizi dinletti hocamıza, Kemal hocamıza. Çok beğendikleri için o yıllarda işte çok değerli hocalarla bizleri tanıştırdılar. Çok sağ olsunlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yücel Paşa.

0: hocamızla, değerli Ali Yılmaz hocamızla, Yaşar Yokuş hocamızla bizleri tanıştırdılar. İcra heyetinde onlarla çalışma fırsatımız oldu. Bu yüzden onlara çok minnettarız. Üzerimizde çok emekleri var. Sağ olsunlar. Emeklerine sağlık.
1: Efendim çok sağ olun, çok teşekkürler. Bugün programımıza değişik bir renk kattınız ekip olarak. Tabii kutlarım sizi. Böyle ata mirası kültürümüzü yaşatarak geleceğe taşımak çok keyif verici bir şey değil mi? Yani
0: Evet.
1: bunu hayatınıza da paralel olarak götürüyorsunuz. Burada icra heyetindesiniz.
0: Evet.
1: Ne

0: Efendim çok sağ olun. Elinize sağlık. Nefesinize sağlık. Sevgili Muhammed Hocam. Efendim şimdi hangi türküde sıra? Hangi türküyü okuyacağız?
1: Evet, yine bir güzel türküyle devam ediyoruz. Dost bağında açılıp gül, güle sarılıp tır bülbül diyoruz. Devam ediyoruz efendim.
0: Buyurun efendim.

0: Efendim çok sağ olun. Elinize sağlık, nefesinize sağlık. Sayın üstadlarım. Evet. Sevgili dinleyiciler, bu arada hem burada Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın şeflerinden hem de tar sanatçısı, çok özel bir sanatçı Hamit Gazigil'le şu anda bir söyleşi yapacağız. Hocam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hocam ne kadar güzel. Ben bu yöreselliği taşımanın sizdeki keyfini hep görüyorum.
1: Ha,
0: Yani
1: teşekkür ederim.
0: bu icra sayesinde karşıya da aynı keyfi tattırıyorsunuz. Bu
1: Çok
0: çok
1: sağ olun.
0: güzel bir olgu, olması gereken, bir sanatçı da olması gereken,
1: Çok
0: çok
1: teşekkür ederim.
0: üst düzey bir sanatçısınız.
1: Estağfurullah.
0: Gerçekten şefliğinizi de gördüm dün. Şeflik yaparken de gördüm sizi. O hissinizi, o duygunuzu hep karşıda, koronuza da yansıtıyorsunuz. Yani bunu önemli olan yaşamak, yaşamadan karşıya yaşatamıyoruz. Evet hocam, ben sizden yöresellikle ilgili gözlemlemelerinizi dinlemek istiyorum. Yöresellik deyince nasıl ifade edersiniz?
1: Yöresellik deyince o toplumun, o milletin yaşadıklarını, türküsünü, sözünü, edebiyatını, tarihsel geçmişini yansıtan müzik, sanat akla geliyor. Mesela Kafkas yöresi daha böyle sert, kahramanlık şeyler önde olan, bunlar da müziklerine yansımış, ritimlerine yansımış. Mesela Kafkas oyunlarına baktığımız zaman ayaklar, böyle teknik hareketlilikler var. Bunlar ritimlere de yansıyor, müziğe de yansıyor, çalışımıza da yansıyor, anlatımımıza da yansıyor, her şeyimize yansıyor.
0: Coğrafyanın zannedersem insanlar üzerindeki değil mi? O
1: Tabii
0: vücut
1: tabii.
0: hareketlerini
1: Çok tabii.
0: şekillendirdiği
1: Kesinlikle.
0: yöreler, özellikle bizim Ege yöresinde o Efelerin hareketleri, bir de bizim teke havaları vardır
1: Evet
0: biliyorsunuz.
1: evet.
0: İçinin daştan daşa atladığı gibi.
1: Tabii
0: O
1: tabii.
0: figürler hep oyunlarda da görürüz. Azeri oyunlarda değişik figürler gördüğümüz gibi. Hocam bir de şey var böyle etkileşim, hani Kerkük türküleriyle Azeriler çoğu zaman hani birbirinden ayıramadığımız zamanlar olur. Öyle özel türküler de vardır. Ne düşünüyorsunuz? Yani Kerkük'teki türküler, Azerbaycan'daki türküler, bunlarla arada bir ilinti, bu herhalde Türklükten, Türkmenlikten gibi mi?
1: Tabii ki şimdi türküler taşıyıcısına bağlı olarak nasıl taşınmışsa öyle gitmiştir. 1000, 2000, 3000 kilometre, bazen de 10.000 kilometre taşıdıkça adamdan adama değiştire değiştire gitmiş. Oysa özü birdir. Ama karşıya gidince biraz daha değişerek olmuş. Ya ritmi değişmiş ya ağız yapısı değişmiş. Ama özbeöz aynı yöreden çıkma türkülerdir.
0: Ama bir türkü illaki özüne çeker değil mi?
1: Tabii tabii
0: Okuyanı da
1: tabii özüne.
0: mutlaka. Oradan kopması mümkün değil. O zaman türküden çıkar zaten.
1: Kesinlikle.
0: Efendim çok sağ
1: Rica
0: olun.
1: ederim.
0: Size çok sağlıklı nice ömürler diliyorum. Çünkü zira türkü camiasının sizin gibi çok iyi yetişmiş ustalara ihtiyaçları var.
1: Estağfurullah.
0: Özellikle gençlerimize vitrin olmanız açısından, onlara yol olmanız açısından çok ihtiyaç var efendim sizlere. Çok sağ olun, var olun.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyiciler. Muhammed Muhittin
1: Evet hocam.
0: üstadımızla söyleşili türkü programımıza devam ediyoruz. Üstad hangi türkü var şimdi sırada?
2: Evet, sıradaki türkülerimiz Ağızkaya yöresine ait güzel bir türküyle devam edeceğiz. Nazlım çıkmış çaya gider.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok sağ olun, çok teşekkürler. Ne kadar güzel. İnsan gerçekten keyif alıyor. Umarım dinleyiciler de mutlaka keyif alacaklardır. Efendim hangi türkü var sırada? Hocam sizden dinleyelim herhalde. Türküyü siz anlatacaksınız.
1: Şimdi
0: Ahmet Gazigil hocam,
1: evet teşekkür
0: şefim,
1: ederim.
0: sizden dinleyeceğiz. Türkünün hikayesi de var, oluşu da var değil mi?
1: Evet
0: Her
1: evet.
0: türkünün altında mutlaka bir yaşanmışlık yatıyor değil mi hocam?
1: Doğrudur.
0: Yani boşta öyle bir türkü yok. Mutlaka yaşanmışlığa yakılmış, mutlaka değil mi?
1: Tabii.
0: Türküler hep Türklerin yaşam belgeleri, en berrak, en net yaşam belgeleri. Çünkü biz yaşadığımız her şeyi türkülerde dile getirmişiz değil mi?
1: Kesinlikle. Doğru.
0: Evet hocam, buyurun dinleyelim türkünün hikayesini sizden.
1: Şimdi sıradaki türkümüz Ahısa yöremize ait. Kurban olayım Edhin Kalın adına, doymak olmaz lezzetine, tadına demişler. Bizim mutfakların, düğün derneklerin vazgeçilmez yemeğidir. Hinkal, etli hinkal deriz.
0: Etli hinkal.
1: Etli hinkal, evet.
0: Evet.
1: H harfini kullanırız ya biz. Yöresel, evet, etli hinkal. Hinkal, düğünden sonra yeni gelin, en yakın akrabalar, emek verenler toplanırlar ve gelinin yaptığı hinkal ikram edilir misafirlere. Yani bu arada gelinin el becerisi de, mutfak becerisi de görünmüş olur. Et hinkalı yaparken onun özelliği, içine birine kuruş koyarlar. Demir para, küçük para koyarlar. Kime çıkarsa sıradaki düğün onundur diye bir geleneksel şey var işte. Şimdi hocamız söylerken onun içine de kapek, Rusça kuruşa kapek diyorlar. Biz Sovyetlerde yaşadığımız için bazıda bir de içine kapek atarlar. Kurban olayım Etin Kalın adına diye. O türkünün sözünün içinde de bu geçiyordur.
0: Efendim ne güzel, böyle açıklamalı da olunca
1: Teşekkür ederim.
0: mutlaka gerekiyor bu tür açıklamalar. Çünkü bizim Türkçemizde de böyle her yörede farklı kullanılan deyimler
1: Tabii.
0: var değil mi? Evet efendim, sizi dinliyoruz.

0: hinkalın.
1: Efendim çok sağ olun, var olun. Yani hinkalı tatmadım ama sizin tadınıza
0: Teşekkür
1: doyamadık
0: ederim.
1: bugün. Harikasınız. Çok sağ olun, var olun. Bugün çok değişik bir renk kattınız programımıza. Son türküden önce var mı söyleyecekleriniz?
0: Her şey için teşekkür ederiz.
1: Efendim biz
0: Sağ
1: de
0: olun.
1: teşekkür ederiz renk kattığınız için programımıza.
0: Biz teşekkür
1: Evet
0: ederiz. Sağ
1: sevgili
0: olun.
1: dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuklarımız Ahıska Türklerinden, Azerbaycan'dan Muhammed Muhittin idi. Ona sazlarıyla Tarda Hamit Gazigil üstadımız, şefimiz eşlik etti. Garmon'da Cavit Gazigil şefimiz eşlik etti. Nagara'da Ahmet Çakmak sanatçımız eşlik ettiler. Haftaya aynı gün aynı saatte başka bir mahalde, başka bir programda, başka bir okuyup çalanlarla tekrar buluşabilmek dileğiyle. Sağlıcakla kalınız efendim.

programımıza Mehmet Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ türküsüyle başlıyoruz. Ahmet Tuzlu mikrofonda. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Erkan Sürmen'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Sibel Güzel söylüyor. Melüllenme deli gönül, gez bir zaman gör nice olur.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerle. Açma zülüflerin yerlere karşı, senin zülfün benim telim değil mi?

Muzaffer Sarı Sözer'in Mustafa Sarı'dan derlediği Balıkesir türküsünü Emel Taşçıoğlu söylüyor. İki keklik bir kayada ötüyor, ötme de keklik, derdim bana yetiyor.

Cemile Cevher'in Hasan Tunç'tan derlediği Trabzon türküsüyle Bülent Arslan sizlerle. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda. Kız senin sebebine kaldım İstanbullarda.

Muzaffer Sarı Sözen'in Dürriye Keskin'den derlediği Muş türküsünü Kenan Tuna söylüyor. Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölüm yok, bu ne figandır?

Haydar Çiçek'e ait Elazığ türküsüyle hayal has sizlerle. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir.

Musa Eroğlu'nun Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Erol Köker'den dinliyoruz. Dost bağının meyveleri erişti. Ayva benim, turunç benim, nar benim.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak size ulaştığımız Türkü Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimize, gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçılarından ben İsmail Altunsaray
1: ve ben Senem Akdemir yaklaşık bir saat boyunca seslendireceğimiz türkülerle huzurlarınızda olacağız. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçısı dostlarımız bağlamada Ferhat Durmuş, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Halil Melihşen ve bas gitarda Vedat Şanlı bizlere eşlik edecekler. Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş. Huzurlarınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir Nevşehir Ürgüp türküsüyle programımıza başladık. Kıymetli İsmail Altunsaray ile birlikte düet yaptık. Umarım
0: çok keyifli bir türkü değil mi?
1: Kesinlikle çok çok severim.
0: Yani küçük gene çok hoş, lezzetli bir türkü. Tam yöreyi, tavrı tabii barındıran, küçük olmasına rağmen çok güzel bir türkü. Etkili bir türkü.
1: Kesinlikle.
0: Buradan Nevşehir'e de Ürgüp'e de selam
1: selamlar,
0: olsun.
1: Selamlar, selamlar, sevgiler. Üstadım, dilersen programımıza
0: seninle başlayalım.
1: Başlayalım. Şimdi Kayseri'den Ahmet Gazi Ayhan'dan bir eser var. Yine yeşillendi germiş bağları. Bakarım oy, oy, oy, erimez dağların karı. Ardından yine yakın yörelerden Sivas Şarkışla'dan üstadımız İhsan Öztürk'ün bir türküsü, ondan alınan bir türkü. Hacı Lobası'nı Engin mi sandın? Naçizane ben icra etmeye çalışacağım.
0: İhsan hocamızın ellerinden öpüyoruz.
1: Ellerinden
0: saygılarımızı
1: öperiz,
0: sunuyoruz.
1: Selamlar,
0: İnşallah
1: sevgiler,
0: dinliyordur
1: saygılar
0: bizi.
1: İnşallah.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Ne güzel oldu abi.
1: Eyvallah.
0: Çok güzeldi, çok
1: rahmetle
0: güzeldi.
1: Anıyoruz Mahsuni Şerif ustamızı.
0: Rahmetle anıyoruz.
1: Ve Aşık Veysel ustamızı.
0: Çok güzel eserler abi. Çok çok duygu yüklü eserler hakikaten. Hani duyduğun an sanki var olduğu zamanı taşıyan, o yani seni oraya götüren, zamanda yolculuk yaptıran eser.

0: yerlerden ikisini icra ettim bizim için. Gerçekten gittik yani. Zamanda yolculuk
1: İnsanlarımızın
0: yaptık.
1: Da çok sevdiği iki türkü bu aslında.
0: Tabii tabii
1: değil mi?
0: Tabii tabii. Marş gibi. Şimdi abi çok güzel iki yöreye gidiyoruz. Birbirinden farklı ama bugün ben denk geldi herhalde. İlki Konya yöresinden. Aslında böyle Eviç makamını andırıyor değil mi abi? Evet. En tarihi Aktan'dır ilk eserimiz. Sonrasında Kayseri yöresinden yine. Bugün iki Kayseri türküsü seçmişim. Yeşil İpek Bükeyim. Biraz hareketleneceğiz.
1: Allah.
0: Yani ben...
1: Biraz havayı değiştir yani.
0: Aynen abi.
1: Senem değil mi? Biz çok boğduk.
0: Estağfurullah. Makamsal değişiklikler, ritmik değişiklikler. Bakalım.
1: Eyvallah, dinliyoruz keyifle.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Senemciğim, ağzına gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkür
1: sevgili
2: ederim.
1: Sevgili saz sanatçısı arkadaşlarımıza da çok teşekkürler ediyoruz.
2: Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık.
1: Vallahi bizi oynattın.
2: Ne güzel, ne güzel.
1: Görünmüyor ama biz burada oynadık. Onu söyleyelim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel. Bizi yöre yöre dolaştırdın.
2: Eyvallah abi, sen de öyle.
1: Karadeniz'e doğru gideyim şimdi.
2: Oo, çok güzel, çok radikal.
1: Rahmetli Ömer Akpınar hocamızdan alınan, buradan Hüseyin Akpınar abimize de selamlar,
2: selamlar
1: olsun.
2: Selamlar sevgiler.
1: Ağa sarın balını diyeceğiz. Ha, ardından da yine

0: Ağzını yüreğine gömmeye
1: Evet.
0: sağlık, ne güzel.
1: Ya bir an mikrofon önüme çıktı. Sözü hatırlayamaz gibi oldum. Bir orada bir yaptım ama canlı yayındır, olur. Böyle
0: Yok
1: şeyler
0: yok.
1: olur dostlar,
0: Böyle bir
1: biliyorsunuz.
0: es oldu abicim. Hiç problem değil. Biz çok keyif aldık. Dinleyicilerimiz de eminim çok keyif alıyorlardır.
1: Bizim samimiyetimiz yeter ya.
0: Aynen
1: Öyle
0: öyle.
1: değil mi?
0: Aynen
1: Yani
0: öyle abi.
1: neyse ki oyuz yani. Emin olun, burada neysek orada da oyuz, emin olun dostlar.
0: Nerede?
1: Yani orada.
0: Orada. Yüreğine gönlüne sağlık abi.
1: Evet,
0: Abicim
1: eyvallah.
0: programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama çok güzel bir yöreye daha götürmek istiyorum sizi efendim. Hem ekibimizi hem dinleyicilerimizi. Rumeli'den evlerinin önü handır, yanardı yüreğim külhandır. Görmeyeli
1: Külhandır.
0: çok zamandır, ya ben de o güzele yalvarayım mı diyor. Yalvarsın mı abi?
1: Yalvarmasın
0: Ya,
1: ya. Gerek yok.
0: yalvarmasın, yalvarmasın ama
1: Ama
0: sevsin ya.
1: vicdanlıysa yalvarabilir tabii.
0: Evet,
1: Vicdanlı
0: evet,
1: insanları ihmal etmeyelim, değil mi?
0: evet. Evet, aynen öyle. Hadi
1: Eyvallah.
0: bakalım.
1: Eyvallah.

Ağzına gönlüne sağlık. Hiç ara vermeden iki türküyle hemen devam edelim, değil mi? Bir türkü de ben Sivas Divriği'ye gidelim gene. Nuri Üstün Ses'ten alınan bir Sivas Divriği türküsü. Beni görüp yüzün öte döner mi?

0: Yüreğine gönlüne sağlık abi. Ben de
1: Eyvallah,
0: sana eşlik etmek istedim böyle. Çok çok sevdiğim bir türküdür.
1: Böyle daha güzel oluyor ya. Böyle baş tacısı. Daha güzel.
0: Baş tacısın. Ben de aynı keyfiyeti alıyorum.
1: Hani
0: İyi ki
1: bu doğallık daha güzel. Beraber okumak, paylaşmak.

0: Vallahi ben varım.
1: Bir sonraki Türkiye evini öyle yapalım.
0: Yapımcımız okey derse.
1: Evet.
0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda biz Senem Akdemir ve...
1: Ve ben İsmail Altunsaray.
0: Orkestramızda...
1: Orkestrada bağlamada Ferhat Durmuş, nefeside Ferhat Erdem, ritim saz Suat Kuş, klasik gitar Halil Melih Şen, bas gitar Vedat Şanlı, yapım yayın ekiminde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maestrımız Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş sizinleydik. Başka bir Türkiye Evi akşamında daha görüşünceye dek hoşça ve afiyetle kalın. Sevgiler, selamlar.

0: Benim Türküm.
1: Nur Şahin, Kilisem tüm TRT Türkiye ekibine selamlar. Canımdan çok sevdiğim eşim Fatih, kızım Beren, oğlum Koray için Nar Ağacı Narsız Olur Mu türküsünü istiyorum.